0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.''

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: Peygamberimiz oğullarının kolları arasında onlara dayanarak yürümeye çalışan yaşlı bir adamı gördüğünde onun durumunu sormuş, hacca yürüyerek gitmeyi adadığını söylediklerinde bu adamın kendini azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur demiş ve ona bir hayvana binmesini emretmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
1: Cennette müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir, canını savunurken öldürülen şehittir, dini uğruna öldürülen şehittir, ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.

0: الصبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: أبو عبد الله veya أبو ليلى diyanılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek İki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم.
2: Siz bana kendinizde altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediğini, cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler. Yalana başvurmaz. Sözünün eridir. Emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur. Harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. Toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse, elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir.
4: Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
0: عن عمران بن الحسين

0: حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس. فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس. فقال: ثلاثون.
1: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.

0: Yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
1: وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
0: برادن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok, şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara, böyle yapmayın, işinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup, şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da, işin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, İşi bırakıyoruz derler. Adam onlara, işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar, onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu, onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
1: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre "Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü" demiştir. Başka bir rivayette "Allah rızası için bu köle artık özgürdür" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı" buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile" buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكم الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
1: Avf bin Malik bin Tufeyl'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince, Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara: Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O, girin dedi. Onlar, hepimiz de mi dediler? O da, evet, hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince, Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak, Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misfer ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.
2: Diyanet Risalet Radyo.
3: Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

0: rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.
1: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
0: زيد بن خالد الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

İstiaze. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yatakta bulamadım. Onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanına değdi. Secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. İlk insan Hazreti Adem ve diğer peygamberler de dahil tüm insanlar koruyucu ve yol gösterici bir varlığa ihtiyaç duyarlar. İnsanlık var olduğu sürece bu sığınma ihtiyacı da devam edecektir. Peygamberlerden örnek verecek olursak Hazreti Nuh hakkında bilgisi olmayan şeyleri Rabbinden istemekten yine Rabbine sığınmış, Hazreti Yusuf hem kendisine gayrimeşru bir birliktelik için ısrar eden hanıma hem de kardeşlerinden gelen haksız bir uygulama teklifine "Maazallah, Allah'a sığınırım" demişti. Hazreti Musa da kavmine karşı alaycı bir tavır takınarak cahillik etmekten, kendisini öldürmek isteyen Firavun gibi ahirete inanmayan kibirlilerden ve onların düşmanlıklarından Rabbi olan Allah'a sığınmıştı. Kendisinden yüce Allah'a sığınmayı gerektirecek en büyük şey şeytandır, şeytani fikirlerdir, şeytani uygulamalardır. Zira şeytan her türlü kötülüğün, kötü niyetin, taşkınlığın, azgınlığın, çirkinliğin odağı ve kaynağı olarak görülmüştür. Mümin onun şerrinden Allah'a sığınmayı başarabilirse, kendisine gelecek kötülüklerin kaynağını kurutmuş olacaktır. Bu yüzden Allah son elçisine de şeytandan korunmak için kendisine sığınmasını sık sık emretmiştir. Bu bağlamda Fatır suresinde, "Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır" denilmiş, Fussilet suresinde de, "Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir" buyurulmuştur. Hatta yüce yaratıcı, Muavvizetan olarak bilinen Felak ve Nas surelerinde, Resulünün ve onun şahsında tüm inananların şeytandan, şeytani telkinlerden ve davranışlardan kendisine sığınmalarını istemiştir. Allah Resulü himaye talep eden bu özel sureleri okuyarak Allah'a sığınmayı prensip edinmiş, yatmadan önce kendisi mutlaka okuduğu gibi yakınlarına da Allah'a sığınmada okunacak en güzel dua olarak bu iki sureyi tavsiye etmişti. Çünkü Hazreti Peygamber'in deyişiyle insanın içinde tıpkı bedenindeki kan gibi dolaşan şeytan, insanı özünden uzaklaştıran, onu kirli işlere, taşkınlığa, günaha sürükleyen bir aktördür. Her insanla birlikte var olan ve hiç kimsenin içinden atamayacağı bu kötülükten kurtulmanın yolu, onu da yaratan Rabbe sığınmaktır. Nitekim Allah Resulü, torunları için yaptığı duada, onları şeytanın kötülüklerinden koruması için Allah'ın iradesine sığınıyordu. Aynı zamanda Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e şeytandan olduğu gibi onun telkinleri neticesinde insanın sergileyebileceği olumsuz tutum ve davranışlardan da Rabbine sığınmasını tavsiye etmişti. Örneğin Nebi Mekke'de İslam'a davet ederken müşriklerden gördüğü şiddetli baskı ve kötü muamele karşısında Araf suresindeki "Af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir" emrine muhatap olunca "Ey Rabbim, öfke durumunda ne yapabilirim?" diye sormuş ve akabinde aynı surenin "Eğer şeytan seni kışkırtacak olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir" ayeti nazil olmuştu. Buna binaen sevgili Peygamberimiz çeşitli vesilelerle ashabına, onların nazarında tüm ümmetine özellikle öfke anlarında hiddet terkin eden şeytandan Allah'a sığınmalarını öğütlemiş ve kovulmuş şeytandan
Allah'a sığınırım manasındaki "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm" sözünü söylemelerini tavsiye etmişti. Bir defasında Hazreti Peygamber'in yanında birbirine hakaret eden iki kişiden biri o kadar öfkelenmişti ki boyun damarları şişmiş, rengi değişmişti. Bunu gören Nebi Eûzü Besmele'yi kastederek "Ben bir söz biliyorum. Eğer şu zat onu söylese öfkesi mutlaka gider." buyurmuştur. Öfkenin haricinde müminin şeytani vesveselere en çok maruz kaldığı durumlar, Allah'a kullukla meşgul olduğu anlardır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber, "Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım." buyurur. Ayrıca fayda vermeyen bilgiden, kalbin kötülüklere kaymasından ve ürpermemesinden, nefsin doymamasından, cimrilikten ve kabir azabından, tembellikten, ihanetten, günahlardan, zulümden, kaba, cahilce davranmaktan, ayak sürçmesi diye tabir ettiği kusurlardan, yaptığı ve yapabileceği hatalardan Allah'a sığınırdı. Aynı zamanda cehennemden, kıyamet günü darlığa düşmekten, Allah'ın azap ve gazabından yine Allah'a sığınan Peygamber Efendimiz, en çok da günaha girmekten ve borçtan Allah'a sığınmıştır. Nitekim bunu fark eden Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, borçtan ne kadar çok Allah'a sığınıyorsunuz?" diye şaşkınlığını dile getirince Peygamberimiz, "Borçlanan kimse konuşur ama yalan söyler. Söz verir ama sözünü yerine getirmez." karşılığını vererek, bir taraftan da borç altında kalanların sergileyebileceği olumsuz davranışlara dikkat çekmiştir. Enes bin Malik de Resulullah'a hizmet ederken onun sık sık şöyle dediğini bildirmektedir. "Allah'ım, sıkıntıdan, üzüntüden, borçların ağırlığından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına uğramaktan sana sığınırım." Yine Hazreti Ayşe validemiz, Peygamber Efendimizin bir gece secde halinde şöyle dua ettiğini bildirmiştir. "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin." Rahman'dan yine Rahman'a sığınmayı ifade eden bu dua, Allah'a sığınmak için tek sebebin, insanın ahiret hayatını harap etmek isteyen şeytandan veya onun dostlarından gelecek telkinler ve kötülükler olmadığını göstermektedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: ابن Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
2: Sabah mahfel sürmesi az sonra.
3: Enes bin Malik'in anlattığına göre dayısı Haram bin Milhan Bir-i Maune savaşında yaralandığı zaman bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym, Peygamber Efendimizin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, "Ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bir-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü." buyurdu.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
3: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya İsyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
3: Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
3: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Etedurun mel gıbe?" قالوا: "Allah ve Resuluhu a'lem." قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu. Ahlakı Kur'an olan sevgili Peygamberimiz, ashabını ve ümmetini de aynı ahlakla donatmak istiyordu. Rabbimizin haram kıldığı her davranıştan sakınmaları için, müminler gıybetin ne olduğunun farkında olmalıydı. Güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak üzere gönderilen Allah Resulü, bu konunun eğitiminde soru-cevap yöntemini seçmişti. Gıybet, konuşma becerisine sahip herkesin kolayca yapabileceği bir yanlıştır. Bu kadar yaygın oluşu, ondan sakınmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bireyin karşısındaki insanların yanlışlarını konuşmak yerine, bu hatalardan kendi adına hangi dersi çıkarabileceğini düşünmesi daha erdemli bir davranıştır. Aleyhinde olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeğle. Kendi günahın için pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Gıybet eden kişi bilmelidir ki gıybet, ancak kalbine iman tam olarak yerleşmeyen insanın davranışıdır. Ve bu hatanın karşılığında Allah Teala, o kişinin kusurlarını dünya ve ahirette ortaya çıkaracaktır. Gıybet edilen bir ortamda mümine düşen görev, öncelikle bu yanlışı yapanları uyarmak olmalıdır. Dedikodu, bir insanın namusuyla ilgili ise, dedikodusu yapılan kardeşini savunmak, Müslüman için bir görev hükmündedir. Kim, din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kişi, dedikodu yapılan ortamda tüm çabasına rağmen etkili olamıyorsa, yapılacak şey o ortamı terk etmektir. Müminler, boş ve gereksiz şeylerden yüz çevirirler. İnsanları cehenneme dizüstü sürükleyen şey, dilleriyle söyledikleridir. Mümine düşense, duayla Allah'tan yardım istemektir. Allah'ım, kulağımın, gözümün ve dilimin şerrinden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kâb'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Ve devam etti, Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

0: الرحيم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 3 grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü 3 defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun, diyecek. Sonra, ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de, sen beni doyurmadın, buyuracak. Ademoğlu, ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki, sen alemlerin Rabbisin, diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun, diyecek. Sonra da, ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin, diyecek. O, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin, dediğinde Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun, cevabını verecek.

0: Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi. Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
3: İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.
2: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
3: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelühü ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur.

0: karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به
3: أبو شريح Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde, onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.''

0: Ebubekir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
1: عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
0: أبو الخطاب قتادة'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet, vardı, dedi.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kâmette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma zala Cibril yusini bil cari hatta zanantu ennehu seyuverrithu.
0: Cebrail bana komşuya iyilik yapmayı o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Komşuluk genellikle evlerin, iş yerlerinin yakınlığından kaynaklanan bir sosyal ilişkidir. Bu yakınlık, tarafların iyi niyetleri ve gayretleriyle dostluğa dönüşebileceği gibi, yanlış davranışlarla sadece tarafları değil, yakın çevrelerini etkileyen bir mutsuzluğa da dönüşebilir. İyi bir komşu, ihtiyaç duyduğu anda insana akrabasından daha önce ulaşan bir el olabilir. Sevgili Peygamberimiz, böyle bir ilişkinin karşılıklı iyilik yapabilen komşular arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akrabalar kadar yakın dostluk kurabilen komşular, bu tavsiyeyi uygulayanlardır. Şahitliğinin Allah katında kabul görmesi, komşunun ve komşuluğun değerini göstermektedir. Allah Resulü, komşularıyla güzel ilişkiler yürütmüş, ashabına bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Birbirlerine faydalı olanların hayırlı komşular olduğunu, küçük bir ikramla da komşuya iyilik yapılabileceğini ifade etmiştir. Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesinde ziyaretleşmek önemli rol oynar. Aynı vakitte iki komşudan davet alan Müslümana düşen, önce davet edenin ziyaretine gitmektir. Hastalandığında ziyaretine gitmek, vefat eden

0: verse cenazesini kaldırmak, borç verirse vermek, darda kalırsa yardım etmek, başına bir felaket gelirse teselli etmek, komşunun önünü kapatacak veya hava almasına engel olacak şekilde bina yapmamak ya da duvar örmemek, pişirdiğinin kokusunu komşuya hissettirmemek, hissetmişse pişirdiğinden ona da vermek, komşuların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Komşularının düğününde ya da cenazesinde eve gelen misafirlere kapılarını açan kişi, komşuluk sorumluluğunu yerine getiriyor demektir. Komşusunun Müslüman olmaması, komşuluk haklarını ortadan kaldırmaz. Peygamber Efendimiz, kişinin yaptığı kötülükler sebebiyle komşusunun güvenini kaybetmesini, cennete girmeye engel olacak davranış olarak tanımlamış, Allah'a ve ahiret gününe inananın, komşusunu rahatsız etmeyeceğini ifade etmiştir. Komşusunun evine, malına zarar vermek, sırrına riayet etmemek, evinin çevresini kirletmek, namusuna göz dikmek büyük birer kötülüktür. Komşuyla alay etmek de sakınılması gereken davranışlardandır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak, sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine "Kurdun kaptığı çocuk senindi." dedi. O da "Hayır, senin oğlunu kaptı." dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım." deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a "Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur." dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

Sakif kabilesinden Kerdem bin Süfyan'ın kızı Meymune anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar, "Açılın, Allah Resulü geliyor!" diye bağırışıyorlardı. Dikkatle Hazreti Peygamber'i gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber, devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa, Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim diye adakta bulunmuştum. Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordu. Büyane, Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı. "Orada herhangi bir put var mı?" diye sordu Peygamberimiz. Kerdem, Büyane'nin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak "Hayır" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde Allah'a olan adağını yerine getir." buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da "Allah'ım, adağımı yerine getirmeyi nasip et" diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur, fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
0: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: حسن بن علي şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo.
1: 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyü kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve "Ebu Hureyre, o diktiğin nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre

0: Hüreyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum." deyince Peygamberimiz, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Göster ya Resulallah" cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi: "Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır" de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
3: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
2: An Ebi Eyyub radıyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
3: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
2: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد

0: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum," buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu," dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum," dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu," dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz "Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Sağlam bir kulluk bilinci. İnsanoğlu yaratılışı itibarıyla hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Hiçbir varlık yaratılışının aksi istikamette diretmekle kendi yararını sağlamış olmaz. Bu nedenle varlığın bu dünyada kendisine emanet olduğu bilinci içinde sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. İşte bu duygu insanın kendisini yaratan Allah Teala'ya kulluktan da geri kalmaması gerektiğini hatırlatır. Kur'an-ı Kerim'de konunun önemine şöyle işaret edilir. Kendileri Allah'ı unutmuş, böylece Allah da onlara kendi nefesini

0: nefislerini unutturmuş kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların ta kendileridir. İnanan insan gerek sözleri ve davranışlarıyla, gerekse zihninden geçirdiği düşünceleriyle hayatının her anında Allah Teala'yı hatırlamalıdır. İnsanoğlunun kimi zaman gafletle Allah Teala'yı aklından çıkarması, imanlı bir kişinin dahi bilerek ya da bilmeyerek çeşitli hata ve günahları işlemesine sebep olabilir. İnsanoğlu sınırlı hayatını bu dünyada geçirir, yaratıcısı tarafından sunulan nimetlerden faydalanır. İyi veya kötü işlerle bu hayatını geçirir. Sonunda Allah'ın huzuruna gider. Bu nedenle çok kazanma hırsıyla zamanı hep ticari meşguliyetlere tahsis ederek Allah'a, kendisine, aile fertlerine, komşu ve akrabalarına ve çocuklarına karşı vazifelerini ihmal etmesi doğru değildir. Hadislerde kişi üzerinde bu çeşit vazifelerin de bulunduğu hatırlatıldıktan sonra her hak sahibine hakkının verilmesi gerektiğine dikkat çekilir. Dünya nimetinin, saltanat ve mülkünün, sahip olduğumuz evlatların birer imtihan vesilesi olduğunu bildiren İslam dini, fertlerini devamlı uyanık olmaya davet etmiş ve dünya hayatının süsü ve geçici nimetlerine aldanıp kalmamasını öğütlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Münafikun Suresi 9. Ayet. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı ve o aldatıcı şeytan Allah'ın affına güvendirmek suretiyle sizi aldatmasın. Fatır Suresi 5. Ayet. İnsanoğlu Allah Teala'nın lütfettiği mal, mülk ve çocuklarla uğraşırken yaratıcısına kulluğu terk etmemelidir. Aksi halde dünya ve ahirette en büyük zarara uğranılmış olur. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyrulur. İnsan kendisini zengin görünce mutlaka şımarır. Mal ve evlat çokluğuyla övünmek sizi oyaladı. Alak Suresi 6 ve Tekâsür Suresi 1. Ayetler. Bir başka ayeti kerimede varlığa eren insanın sonraları kendisine nasıl da yazık ettiğini Allah Teala şöyle bir misalle haber verir. Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak fışkırtmıştı. Bu adamın başka gelirleri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben servetçe senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böyle gurur ve kibirle kendisine zulmederek bağ bahçesine girdi ve şöyle dedi. Bu varlığın hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem hiç şüphem yok ki orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Bunun üzerine arkadaşı ona hitaben, sen seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkar mı ediyorsun dedi. Ve şöyle devam etti. O Allah benim Rabbimdir. Ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde maşallah, kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan şunu bil ki, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de bağ kupkuru bir toprak haline gelir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın. Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini ovuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım. Kehf Suresi 32-42. Ayetler. Bu dünya hayatının aldatıcılığını, dolayısıyla cazibesine kapılıp kulluktan geri kalmamanın gerekliliğini ifade eden diğer ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, kendi aranızda birbirinize karşı övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer. Bitirdiği ot, ekicilerin hoşuna gider. Sonra kurur da onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçimliktir. Hadid Suresi 20. Ayet. Onlara dünya hayatının tıpkı şöyle olduğunu anlat. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerin bitkisi onunla karışır ve sonunda bitkiler, rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline geliverir. İşte hayat böyle bir mevsim kadar kısadır. Hayatı yeşerten, kurutan, tekrar yeşertecek olan hep Allah'tır. Allah her şeye kadirdir. Kehf Suresi 45. Ayet. Dünyada insanı cezbeden birçok varlık vardır. Bunlar ayette şöyle sayılmıştır. Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, otluğa salınmış atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlara süslü, cazip gösterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır. Ali İmran Suresi 14. Ayet. Dünya hayatı, iman ve ibadetin yüceliğine denk olmayan bir oyalanma yeridir. Asıl dünya ahirettedir. Bu gerçek, mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ödümsüz olan iyi işlerse Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır ayetiyle ifade edilmiştir. Bütün bunların yanında Kur'an-ı Kerim'de dünyevi meşguliyetler içinde olmasına rağmen Allah Teala'yı anmaktan geri kalmayan kullar övgüyle anılmış, ahiret hayatında da rahata erecekleri müjdesi kendilerine bildirilmiştir. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü o günde Allah onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlere gelince onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder. Nihayet ona vardığında orada herhangi bir şeyi bulamamış, üstelik yanı başında da inanmadığı, kendisinden sakınmadığı Allah'ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını tas tamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. Nur Suresi 37-39. Ayetler. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslara işaret edildikten sonra, sevgili Peygamberimizin ticaret hayatıyla ilgili bazı tavsiye ve yasaklarını şu şekilde özetleyebiliriz. 1. Zamanın gerektiği gibi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi açısından tüccar işine erken başlamalıdır. Nitekim Peygamberimiz, "Allah'ım, ümmetimden sabah erken kalkanların işlerinde bereket ver" buyurarak bu konunun önemini ortaya koymuştur. 2. Her konuda olduğu gibi ticari muamelelerde de kolaylık gösterilmelidir. Hazreti Peygamber bu hususa şu hadiste dikkat çekmiştir. Satarken, alırken, alacağını isterken kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetini ihsan etsin. 3. Mal mutlaka pazara getirilmeli ve kara borsacılıktan sakınılmalıdır. Zira pazara mal getiren rızıklandırılmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. 4. Alıcı kesinlikle aldatılmamalıdır. Zira bizi aldatan bizden değildir. Bu anlamda mal olduğundan farklı gösterilmemeli, yemin edilerek alıcıyı etkilemeye çalışılmamalı ve ölçü ve tartıda son derece dikkatli olunmalıdır. 5. Ticari hayata toplumun her kesimi katılmalıdır. Bu anlamda Hazreti Peygamber döneminde erkeklerin yanı sıra kadınların da ticarette aktif rol aldıkları bilinmektedir. Nitekim Kayle el-Enmariye, Muleyke, Esma binti Muharibe ve Havle binti Tüveyt tüccar kadınlar arasında ismi geçenlerdendir. 6. Piyasa canlı tutulmalı ve para sürekli olarak piyasaya girmelidir. Zira Kim bir akar veya ev satıp da parasını onun benzeri bir şeye yatırmazsa, onun bereketini göremez. Çünkü iktisadi hayat açısından paranın tedavülde olması ve piyasada el değiştirmesi gereklidir. 7. Haram kılınmış malların alım satımı yapılmamalıdır. Yenilip içilmesi haram olan şeylerin ticaretinin yasaklandığı, şüphesiz Allah bir topluma bir şeyin yenilmesini haram kıldığı zaman onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar hadisinde açık olarak görülmektedir. Bu yasak, fert ve toplumların sağlıklarının ticaret yoluyla bozulmaması açısından önem taşımaktadır. İslam'ın genel ahlak anlayışı içinde ticaret ahlakının önemi çok büyüktür. Bu sebeple genel olarak ticaret erbabında bulunması arzu edilen özellikler şunlardır. Kazançların en güzeli, konuştuğu zaman yalan söylemeyen, kendisine emanet bırakıldığında hıyanet etmeyen, söz verdiğinde sözünde duran, satın alınan malı olduğundan fazla kötülemeyen, satarken de olduğundan fazla övmeyen, borcunu zaman geciktirmeden ödeyen, alacağını tahsilde zorluk çıkarmayan tüccarın kazancıdır. Bu özellikle ticaretle uğraşan her insanın sahip olması gereken özelliklerdir. Aktarmış olduğumuz bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, sevgili Peygamberimiz, ticari hayata dair teşviklerin yanında, ticaretle ilgili aldığı tedbirler, koyduğu yasaklar ve sınırlamalarla ticari hayata yön vermiştir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

Husayn bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim.

dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu.

Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Subhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara ne için toplandınız diye sordu. Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık dediler. Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız dedi. Evet, sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi: Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.
2: İnanç hürriyeti. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre bir bedevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman olmak üzere biat etti. Bir süre sonra hastalandı ve Hazreti Peygamber'den biatini feshetmesini istedi. Allah Resulü bunu kabul etmedi. Bedevi ikinci talebine de olumsuz cevap alınca Medine'den ayrıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Medine kötüsünü atan, iyisini arıtan bir demirci körüğü gibidir buyurdu. Burada yorumunu yapacağımız hadis, inanç hürriyeti konusunda sevgili peygamberimizin tutumunu açık biçimde ortaya koyan bir rivayettir. Kendisine gelip Müslüman olan ve bağlılık yemini yapan bir bedevinin, hastalığını bahane ederek İslam'dan ve Medine'den ayrılmasını uygun bulmayan, fakat imkanı olduğu halde onun gidişine de engel olmayan Hazreti Peygamber, bedeviye olan kırgınlığını az önceki ifadesiyle dile getirmiştir. O, insanları Allah'ın yoluna davet eden bir elçi olarak, bu davete icabet edenlere ne kadar sevindiyse, bundan uzak duranlara veya verdiği sözden cayanlara da o nispette üzülmüştür. Ümmetini ateşe düşme tehlikesine maruz pervanelere benzeten ve onlar ateşe koştukça eteklerinden çekip korumaya çalışan Allah Resulü'nün, kendisine adeta ateşe atan bir bedeviye bu şekilde tepki göstermesi anlaşılabilir bir tutumdur. Onun için Cenab-ı Hak sevgili elçisinin bu hassasiyetine, demek onlar bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini harap edeceksin ayetiyle işaret etmiştir. Dinde zorlama olmayacağını beyan eden Yüce Allah, peygamberine de bu konuda baskıcı ve zorlayıcı olmaması gerektiğini bildirmiş ve şu tavsiyede bulunmuştur. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları da, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hazreti Peygamber bu ilahi ölçüye uyarak kimseye inanç dayatmamış, farklı inanç mensuplarına da bu tercihleri sebebiyle şiddet uygulamamıştır. İslam'dan vazgeçenler dahil bu konuda herhangi bir istisna söz konusu değildir. Açıklamaya çalıştığımız hadis de bunun örneklerinden birisidir. Din değiştirme, temelde inanç hürriyetiyle ilgili bir konudur. Bir dini benimseyip kabul etme özgürlüğü olan kimsenin o dinden ayrılma özgürlüğü de vardır. Ancak tarihi bir olgu olarak hiçbir din kendi açısından din değiştirmeye olumlu bakmamıştır. Bu konuyla ilgili olarak bazen ölüm cezasına kadar uzanan yaptırımların dinsel öğretiden çok siyasal ve sosyal şartların gerekçe gösterildiği idari tasarruflar olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim dinden dönenler için sadece uhrevi ceza öngörmüştür. Bakara suresinin 217. ayetinin ilgili kısmı şöyledir. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse bunların bütün amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Görüldüğü üzere ayet İslam dininden dönene uhrevi cezanın dışında dünyevi bir yaptırım öngörmemiş, kafir olarak ölürse ifadesiyle de buna işaret etmiştir. Ali İmran suresinin 86. ve 90. ayetlerinde imanlarından sonra küfre sapanların uhrevi cezalarına işaret edilmiş, 87. ayette bu ceza Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini hak etmeleri olarak ayrıca tasrih edilmiştir. Nisa suresinin 137. ayetinde de şöyle buyurulmaktadır. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir. Eğer din değiştirene ölüm cezası öngörülmüş olsaydı, ayet tekrar eden iman ve küfür ihtimalinden hiç bahsetmez, ilk irtidat olayından sonra ölüm hükmünü verirdi. Bu ayetler üzerinde dikkatle düşünülürse, inancı bir irade ve imtihan konusu olarak takdim eden Cenab-ı Hakk'ın bu talimatını, insanlığa tebliğ eden Hazreti Muhammed'in buna aykırı bir tutum içinde bulunması ve inanç hürriyetinin bayraktarlığını yapan bir dinin bu hürriyeti kullananları ölüme mahkum etmesi düşünülemez. Onun için Cenab-ı Hak, geçmiş toplumlarda inançları sebebiyle baskı ve işkence gören insanlara atıfta bulunarak, bunu yapanları şiddetle kınamıştır. Örneğin Kur'an, inançları sebebiyle insanları hendeklere atarak diri diri yakan Uhdud ashabından şöyle bahseder. Kahrolsun o alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar. Hani ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Sırf aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Ayet, Yemen'de Yahudiliği kabul eden Himyeri kralı Zunuvas'ın miladi 523'te işgal ettiği Necran'daki Hristiyan halkı Yahudiliğe girmeye zorlarken yaptığı baskılara işaret etmektedir. Bu baskılar sonucu 20 bin Hristiyanın öldürüldüğü belirtilmektedir. Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed ve mümin arkadaşlarına baskı ve zulüm yapan Mekkeli müşrikleri, muhtemelen bildikleri bu olayı hatırlatarak uyarmaktadır. Dinde zorlamanın olmayacağını ifade eden Kur'an hükmü mutlak ve evrenseldir. Dolayısıyla dinin inanç, ibadet ve ahlaki bütün alanlarında bu ilke geçerlidir. Bunun tek istisnası bir kimsenin dini uygulamaları veya dine karşı tutumuyla başkalarını rahatsız eder noktaya gelmiş olmasıdır. dini dayanak noktası yapıp başkalarının haklarına tecavüz etmek ya da din karşıtı tutumuyla başkalarını rahatsız ederek onların kutsal değerlerine saldırmak, kamu otoritesinin müdahale etmesi gereken bir hukuk ihlalidir. Dolayısıyla toplumun diğer bireylerini doğrudan rahatsız etmeyen ve kamu düzenine zarar vermeyen dini uygulamaları yerine getirip getirmeme konusu, kişinin hesabını sadece Allah'a vereceği inanç ve ibadet özgürlüğü alanına girer. Sonuç olarak İslam dini inanç konusunda insan iradesine önem vermiş, tercihinin uhrevi sonuçlarını hatırlatarak onu özgür bırakmıştır. De ki, hak Rabbindendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Ayeti bunun açık delilidir. Bu yüzden İslam alimleri zorlama ve baskı sonucunda yapılan inanç ikrarının geçersiz olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü baskı ve zorlama insanı İslam'ın hoş görmediği iki yüzlülüğe sevk eder. Samimiyete ve bilinçli bir tercihe dayanmayan söz ve davranışlar görünüşte dine uygunluk taşısa da gerçekte nifak olarak adlandırılır ve değersiz sayılır. Nitekim Kur'an'da inançlarında dürüst davranmayan münafıklar şiddetle kınanmış ve bunlar apaçık inkarcılardan daha tehlikeli sayılmıştır. Dolayısıyla iman ve amelde ihlas ve samimiyet hem Cenab-ı Hakk'ın emri hem de onun elçisinin bize miras bıraktığı güzel örnekliğinin bir gereğidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz.

0: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanları

Tanrı'nın yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. "Resulullah da, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.
1: Kırk hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.
2: Batan bir diken kadar bile olsa, Müslümanın başına gelen her musibet günahlarına kefaret olur. Allah Resulü bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, bunu en iyi Allah ve Resulü bilir deyince, Peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar: bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı

0: her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse, diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri, insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise, insanın ümit ve hayalleridir. Sevgili Peygamberimiz, bu sembolik anlatımıyla, dünya hayatının insanlar için imtihan yeri olduğunu vurgulamıştır. Müslüman oldukları için pek çok zorluğa katlanmak zorunda kalan ashabını, tüm peygamberlerin ve onlara inananların da benzer zorluklar yaşadıklarını anlatarak teselli etmiştir. Peygamber Efendimiz, müminlerin karşılaştıkları en küçük zorluğun bile boşa gitmeyeceğini, Allah katında bir mükafatı olacağını müjdelemiştir. Allah, zorluklar karşısında sabreden ve sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, o, Allah ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır diyerek kendisine sığınan kullarının yanındadır. Musibetler karşısında ümitsizliğe kapılmak, hayata küsmek ve ölümü temenni etmek, Peygamberimizin onaylamadığı bir davranıştır. Musibetle karşılaştığı ilk anda sabır gösterebilmek, mümince bir davranıştır. Nimetlere kavuştuğunda şükretmeyi, başına bir sıkıntı geldiğinde sabretmeyi ahlak haline dönüştüren insanın, yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi daha kolaydır. Hastalığının ve karşılaştığı felaketlerin günahlarına kefaret olacağına inanan bir mümin, rüzgarda eğilse bile sökülmeyen yeşil bir ekin gibi hayatını sürdürebilir. Sığınacağı güvenli bir limanı olmayan kafirse, esen rüzgarlarla kökünden sökülüp devrilen bir ağaca benzer.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: Sahabi Selman bin Amir et-Tabbi'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletirse,

onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin.
2: Ya Resulallah, seni hak dinine gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret.
3: Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
5: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu.
0: 27. Bölüm.
5: Kureyş sürekli artmakta olan göçleri kontrol edemez hale gelmişti. Mekke'nin bazı büyük evleri artık bomboştu. 10 yıl öncesine kadar büyük bir refah ve düzen içinde olan şehrin siması tamamen değişmişti. Üstelik gidenler kalanların yakın akrabalarıydı. Şimdi Mekke'nin kuzeyinde Yesrib'de akrabalık bağlarını hiçe saydıkları insanlar toplanıyordu. Mekkeli müşrikler için tehlike adım adım yaklaşıyordu. Güçlendikleri anda Mekke için kuvvetli bir düşman olacaklardı. Bunun için gitmeye çalışanlara mani oluyorlardı. Kimi zaman göç etmekte olan ailelerin çocuklarını, kimi zaman eşlerini hapsediyorlar, kimi zaman da mallarına el koyuyorlardı. Bunlardan biri de Suheyb el-Rumi idi. Suheyb, Mekke'nin zenginlerindendi. Hicret yolunda önünü kesen kalabalık, ona mallarını yanında götüremeyeceğini söylediler.
6: Nereye böyle Suheyb?
7: Yesrib'e.
6: Demek Yesrib'e gidiyoruz. Görünüşe bakılırsa servetini de yanına alırsın. Şimdi sen tüm mal varlığını beraberinde götürüp Muhammed'in arkadaşlarına destek olacaksın. Biz de buna göz yumacağız. Öyle mi?
7: Ben pek çoğunuzla ticaret yaptım. Bunların bana ait olduğunu biliyorsunuz. Kimsenin malına el koymuş değilim. Kendi sermayemi yanımda götürüyorum.
6: Sermayeni nasıl kazandın peki? Bizim sayemizde. Mekke kervanları olmasaydı nereden kazanacaktın bu parayı?
7: Bunu alnımın teriyle kazandım ben. Hiçbirinizin bunun üstünde hakkı yok.
6: Öyle mi dersin?

0: seni hapsedebiliriz.
1: Sonuçta kavmine ihanet eden bir kaçaksın.
2: İstediğiniz şey sahip olduğum mallar değil mi? Onları almadan beni rahat bırakmayacaksınız.
1: Bak, dediklerimizi anlamaya başladın.
2: Ey Kureyşliler, iyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimi vereyim, beni serbest bırakın. Alın bunları. İstediğiniz bunlar mı?
1: Büyük tüccar Suheyb'in bu kadarcık mı sermayesi var? Güldürme beni.
2: Bir bu kadar da Hişam'dan alacağım var. Onlar da sizin olsun. Bırakın beni.
0: Ha şöyle, bak nasıl anlaştık.
1: Çekilin, önünü açın Suheyb'in de yoluna gitsin.
3: Muhacirler yanlarında götürebildiklerinin dışında taşınır ve taşınmaz tüm mallarını kaybetmişlerdi. Mekkeliler bunları ganimet malı olarak görüp zapt ettiler. Müslümanlar hemen her şeylerini kaybetmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e gelip hicret için izin istemişti. Aldığı cevap müsbet değildi ancak onu sevindirmişti. Evine sevinçle geldi.
4: Hoş geldin Ebu Bekir.
5: Hoş bulduk Ümmü Ruman.
4: Ne yaptın? Konuştun mu Resulullah'la?
5: Konuştum.
4: Merak içindeyim.
5: Hicret etmeme henüz müsaade etmedi. Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
4: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
5: Öyle olmasını umuyorum.
4: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
5: İnşallah selametle ulaşırız yeni yurdumuza. Ben yol için bir deve hazırlamıştım. Bir tane de Allah Resulü için ayarlayayım. Kasva uysal ve itaatkar bir hayvandır. Onu besleyip dinlendirelim birkaç gün.
4: Tamam.
5: Peygamberimizden haber geldiğinde hazır olsun.
4: Ben de yol hazırlığına başlayayım. Belki acilen yola çıkmanız gerekebilir.
3: Mekke müşrikleri gerekli önlemleri almak üzere Darun Nedve'de toplandılar. Gündem önemli ve gizli olduğundan Ebu Leheb hariç Haşimoğullarından hiç kimsenin toplantıya girmesine müsaade edilmedi.
1: Mekke'de Muhammed, Ali ve Ebu Bekir'le aileleri dışında kimse kalmadı. Hepsi terk ettiler bu şehri. Bu fırsat elimize bir daha geçmez. Muhammed'in etrafı bu kadar boşken bu işi bitirmeliyiz.
6: Ne yapmayı teklif ediyorsun?
1: Bence onu zincire vurup hapsedelim. Ölünceye kadar serbest bırakmayalım ki daha fazla zarar veremesin.
6: Onun taraftarlarının burada olmaması önemli değil. Böyle bir işe kalkışırsan hepsi toplanıp üstümüze gelir ve onu kurtarırlar.
7: Haklısın. Bu iyi bir fikir değil.
8: Onu Mekke'den sürsek ve bir daha buraya sokmasak, o aramızdan çekip gidince işlerimiz düzelir. Eskiden olduğu gibi huzura kavuşuruz.
6: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
9: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
6: Aklındakini açıkça söyle. Planın nedir?
9: Ondan ebediyen kurtulmak.
10: Öldürelim mi diyorsun?
11: Nasıl olacak? Bitmek bilmeyen bir kan davası oluşturur.
12: Haşimoğulları ne olursa olsun Muhammed'i koruyacaklardır.
9: Bunu ben de biliyorum. Onun için bir çözümüm var. Her kabileden güçlü kuvvetli birer genç seçeceğiz. Hepsinin eline keskin kılıçlar vereceğiz. Aynı anda Muhammed'in üzerine çullanıp işini bitirecekler. Her kabileden bir genç bu işin içinde olunca Haşimoğulları kan davası güdemeyecek. Hepimize karşı duramazlar ya.
6: İyi fikir. Toplanır kan diyeti ödersiniz. Haşimoğulları da diyete razı olmak zorunda kalır.
7: Tebrikler. Bu iyi bir fikir. En iyi çözüm bu.
11: Evet, mantıklı.
3: Müşriklerin almış olduğu suikast kararından sonra Cebrail, Peygamberimize gelerek artık hicret etmesi gerektiğini söyledi. Peygamberimiz bu haberi alır almaz Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti.
4: Ebu Bekir, Resulullah geldi.
5: Hayırdır inşallah. Bu saatte gelmezdi hiç. Kötü bir şey yoktur inşallah. Hoş geldiniz ya Resulallah.
3: Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le selamlaştıktan sonra, seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Evde yabancı birileri varsa dışarı çıkar, dedi.
5: Ya Resulallah, içeride kızlarımdan başka kimse yok. Anam babam sana feda olsun. Bu saatte gelişinde mutlaka bir hikmet vardır. Ne oldu?
3: Peygamberimiz, Yüce Allah bana Mekke'den çıkıp Yesrib'e hicret etmem için izin verdi, deyip müşriklerin planlarından bahsetti.
5: Peki ben size yol arkadaşlığı edebilecek miyim?
3: Peygamberimiz, evet beraber gideceğiz, deyince Hazreti Ebu Bekir sevincinden ağlamaya başladı.
5: Ya Resulallah, bunu ümit ediyor, Allah'tan senin yol arkadaşın olmayı diliyordum. Bunun için en iyi iki devemi hazırladım, biri senindir. Bir de kılavuz kiraladım. Abdullah bin Urayhıt çölü çok iyi bilen biridir. Müslüman değil ama güvenilir. Bizi en güvenli geçitlerden geçirerek Yesrib'e ulaştıracaktır.
3: Peygamberimiz kendisi için hazırlanan deveyi ücretini ödemek kaydıyla kabul etti. Hicret yolculuğunda kullanacağı bu deve Kasva isimli deveydi. Resulullah evine giderek Hazreti Ali'ye durumu anlattı. Onu elindeki emanetleri sahiplerine vermek üzere görevlendirdi. İlginçtir ki peygamberimizin getirdiğini yalanlayan müşrikler en kıymetli mallarını ona emanet etmekten çekinmiyordu. O gece Resulullah yatağına Hazreti Ali'yi yatırarak ona şöyle dedi. Ali, bu gece yatağımda yat. Şu yeşil geniş hırkamı da örtün, onun içinde uyu. Korkma, sana onlardan hoşlanmayacağın hiçbir şey erişmez. Suikast girişiminde bulunacak gençler peygamberimizin evini sarıp gözetlemeye başladılar. Ellerinde kılıçları saldırmaya hazır beklerlerken Resulullah Yasin suresinin ayetlerini okuyarak evinden çıktı. Yasin, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Peygamberimiz aralarından çıkıp gittiği halde onu göremeyen müşrikler ancak arkalarından gelen başka bir müşriğin sesiyle kendilerine geldiler.
13: Burada ne bekliyorsunuz siz?
14: Sessiz ol. Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
13: Akılsızlar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsin.
15: Olamaz. İşte içeride, pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
13: Az önce yanımdan geçti sersem.
15: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük, çıkacağını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
16: Kaldırın örtüyü.
17: Olamaz.
18: Bu Ali
19: bize tuzak kurmuş.
15: İyi de nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak? Bu da onun sihirlerinden biri.
13: Gafiller. Kaç kişi bir adamı yakalayamadınız? Kaçırdınız elinizden. Derhal Ebu Cehil ve Ebu Sufyan'a haber salın.
3: Peygamberimizin aralarından süzülüp gitmesi müşrikleri hayrete düşürmüştü. Durumu öğrenen Kureyş'in ileri gelenleri acilen toplandılar ve Hazreti Muhammed'in başına büyük bir ödül koydular. Onu diri ya da ölü Mekke'ye getiren ömrü boyunca rahat edeceği bir sermaye ile ödüllendirilecekti.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?" deyince, Peygamberimiz, "Sen de eşinle beraber hacca git" şeklinde cevap vermişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.

0: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
2: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari.

0: ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
1: اللهم kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme, onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et, bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi ama verilen şeyi de reddetmedi.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aize, "Sen otur. Zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Âdemoğlu, malım, malım diyor. Ey Âdemoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Hadislerle onu anlamak. Tevbe ve istiğfar. Pişmanlık ve arınma. Abdullah bin Mesud diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Pişmanlık duymak tevbedir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Günahın kefareti pişmanlıktır. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, Ebu Bekir'in bana haber verdiğine göre ki Ebu Bekir doğruyu söyler, o Allah Resulü'nü şöyle derken işitmiş. Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Günahından tevbe eden kimse, günahsız kimse gibidir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Biriniz kaybettiği hayvanını bulduğu zaman ne kadar seviniyorsa, muhakkak Allah da sizden birinin tevbesine bundan daha çok sevinir. Muaviye'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez. Eyar el-Müzeni isimli sahabiden rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimde bir dalgınlık olur ve bu yüzden günde 100 defa Allah'a istiğfar ederim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem, o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet," diye dua et. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse, yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir." Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır." Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gün Mesruk'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mes'ud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
5: İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve 'Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?' diye sordu.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, "Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım," derdi. Uyandığı zaman da "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır," buyururdu.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

Sevgili Peygamberimiz, her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne, "Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız," demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, "Bu sizin anladığınız manada değildir," demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar. Verilmezse hoşlanmazlar.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi

0: hadis sohbetleri az sonra.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayeti kerimeler yerleştirmiş. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah ve la temşi fil ardi maraha. Cenab-ı Hak buyurdu ki: Ne de yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Yürümek Allah Azze ve Celle'nin Adem'in çocuklarına nasip ettiği önemli bir beceri. Etrafımızda bizim gibi ayakları üzerinde doğrularak gezip dolaşan, yürüyen başka bir canlı yok. Hak Teala وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ. Adem'in çocuklarına biz değer verdik, onlara kıymet verdik. Bu değerli oluşumuz da kuşkusuz öylesine değil, sebepsiz değil. Çok anlamlı bir karşılığı var. Çünkü diğer canlılar ve varlıklar içerisinde insan dediğimiz bu varlık Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyi ispat etmek üzere emaneti yüklendi. Üzerindeki cebir kaldırıldığında, serbest bir ortama kavuşturulduğunda dahi Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiden ötürü bağlılığını sürdürecek, emir ve yasaklara yine dikkat edecek, kopmayacak, alıp başını gitmeyecek. Ben varım diyenlerin, Hakk'a duydukları sevgi hususunda iddialı olanların وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Bu sorumluluğu insan yüklendi diye haber verdiği Cenab-ı Hakk'ın, bu dünyaya insan olarak geldikleri ve bu süreçte tam da iddialı oldukları, bu açıdan yoklandıkları bir hayat. Dolayısıyla elbette ki diğer canlılardan çok farklılar. Hatta diğer canlılar ve varlık ortamının tamamı onların yaşayacakları bu süreç için var. Bu sürece hizmet ediyor. Dolayısıyla sürecin öznesi insanlar. Hak Teala buyurdu ki: "Vesahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ard." Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsini size müsahhar kıldı Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla daha saygın, yaratılışı daha güzel, ahsen-i takvim üzere olması anlamlı. Çünkü o sürecin öznesi. Her şeyin onun için var edildiği, onun Hakk'a duyduğu sevgiyi ve saygıyı yaşama iddiasının ve arzusunun ne kadar kıymetli olduğuna karşılık geliyor. Bunu başaranlar âlâ-yı illiyyine yükselirler. Hakk'ın katında onların Allah'ı sevdikleri, Allah'ın da onları sevdiği karşılıklı sevgililer olarak sonsuz bir gelecek.

0: suya taşınırlar. Ama yok, bu dünyaya geldikten sonra büyüklenmeye başlayanlar, diklenmeye başlayanlar, vaktiyle sevdiği için her emre boyun eğmeye hazır olduğu iddiasıyla hayata gelenlerin, şimdi kendilerini serbest hissedince Cenab-ı Hakk'a sırtlarını dönmeleri, varsa da yoksa da bu hayatı yaşamaya girişmeleri onlar açısından son derece talihsiz ve bedbaht bir durumdur. Akıbetlerini karartır. Dolayısıyla verilen bu imkanları dünya hayatında Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak şükür ile karşılamalıyız. Zaten bizimmiş, biz hep böyle olmalıymışız gibi kendimizden menkul bir üstünlük algısı bizi helak eder. İşte kibir budur, büyüklenme budur. Bunun şeklen en görünen ve belirgin tarafı kişinin iki ayak üzerinde durduğu o heybetidir. Tüm canlılar insanın bu heybetinden çekinirler. Allah'ın ona verdiği bu haşmet, iki ayağı üzerinde rahatlıkla durması ve yürümesi, adım atması muazzamdır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Diğer canlıları elleri ve ayakları üzerinde yere bağlamışken Cenab-ı Hak insanı doğrultup kaldırmış. Yetmemiş, bir de başka canlıların sırtına bindirip وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde diğer canlıların sırtında taşımış, denizi buna müsahhar kılıp orada fulk dediğimiz gemiyi yaparak denize binmesini sağlamış, yetmemiş وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ Atların, katırların, eşeklerin yanı sıra binsin bunlara, heybetini daha bir yükseltsin. Bir insanın at üzerindeki görünümü muhteşemdir. Hak Teala bir de وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ buyurdu. Bir de henüz bilmediklerinizi Cenab-ı Hak sizin için yaratır diye önünü açtı. Bugün için bindiğimiz bisikletleri, motosikletleri, otomobilleri, uçakları, gemileri hepsini içine alacak şekilde kıyamete kadar yeni yeni yaratacağı her şeyi de insanın öğrenen ve öğrendikleri üzerinden geliştiren yanıyla Cenab-ı Hakk'ın ona baştan sunduğunu haber vermiş oldu. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi yarattığı gibi Allah yaptıklarınızın da aslında yaratılışı Cenab-ı Hakk'a dönüyor. Çünkü sizdeki öğrenmeyi ve öğrendiklerini yeni şeyler oluşturmaya ya dair becerisi Hakk'ın bir vergisi. Tüm bunları sıraladığımızda en temel olanı içlerinde ve anatomik olarak insanın en belirgin yanı olan ayakta duruşu, iki ayak üzerindeki yürüyüşü. Bu hiçbir zaman kaybolmayacak. Ne kadar araçlar geliştirirsek geliştirelim, eninde sonunda o araçlardan inip bütün heybetimizle ayaklarımız üzerinde yürüyeceğiz. Bugün devlet başkanları son model araçlarla geliyorlar ama en sonunda inip o kırmızı halılar üzerinde arzu endam ediyorlar. Kendi bedenleri üzerinde o heybeti kameralar önünde sergiliyorlar. İşte tam bu noktadan ayeti kerime bizi kibirlenmemeye davet ediyor. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Kime caka satıyorsun? Kendini ne sanıyorsun? Civardaki küçük dağları sen mi yarattın? O heybetin ne öyle? Biraz büyük düşün. Resmi biraz büyült. Ne kadar mini minnacık kaldığını göreceksin. Ayetin devamında Cenab-ı Hak resmi büyüttü. Buyurdu ki اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ Sen ayaklarınla yeri delemezsin. Yer o kadar büyük ki arz dediğimiz büyüklüğü soktu resmin içerisine. Ve kulun ayaklarının ne kadar mini minnacık kaldığını gösterdi bize. O ne heybet öyle yürüyorsun çalım ata ata. O ayaklarınla yeri delemezsin. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا O boyunla, o arzı endam ettiğin boyunla, dağlarla boy ölçüşemezsin. Kendini ne kadar iyi hissedip hava atsan da o kadar miniksin, o kadar küçüksün ki yarattığımız dağların dibine düşmektesin. Yarattığımız arzın üzerinde küçücük kalmaktasın, kaybolmaktasın. Akledip kendi o mini minnacık gerçeğini görmelisin. Ne Allah'a karşı ne de Allah'ın kullarına karşı büyüklenmeye kalkışma, çünkü baştan kaybedersin. Sen küçüksün ve Allah'ın karşısında hep küçük kalacaksın. O yüzden yükselen ezanlar caddelerde, sokaklarda, şehirlerin bütün köşelerinde hep aynı gerçeği hatırlatarak başlar. Allahu Ekber. Sizler küçüksünüz, Allah en büyüktür. Asla büyüklenmeye girişmeyin, mutlak büyüklük ona aittir. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerde ve yerde kibriya, o mutlak büyüklük, Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Sizler sonradan yaratıldınız ve ölmeye mahkumsunuz. Kul haddini bildiği oranda gerçeği kavramaya başlar, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü anlamaya başlar. Bu onun yürümesine de yansır, konuşmasına da yansır, oturmasına, kalkmasına da yansır, tevazu olarak yansır. Ayetin devamında Cenab-ı Hak kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Anılan bu durumlar, ki öncesinde başka durumlar da anıldı. Cana kıymak gibi, yetimin malını gözetmemek gibi, ahde riayet etmemek gibi, söz verdiğinde sözünü tutmamak gibi, ölçüde, tartıda hilekarlık yapmak gibi, doğru ölçeklerden sapıp yanlış ölçekler ile müşteriyi aldatmak gibi, bilmediğin şeylerin peşine düşmek, anlamadığın, kavramadığın bir sürecin içine girmek gibi. Çünkü Allah insana işitme verdi, basiret verdi, kalp, gönül verdi. O yüzden kişinin kendisini sorumlu tutuyor. Filancaya uydum, ona güvendim demesini kabul etmiyor. Tüm bunları Cenab-ı Hak sıraladı, sıraladı ve sonra yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. İnneke len tahrikal arda. Sen yeri delemezsin. Ve len tebluğal cibale tuğla. Boy olarak da dağlarla yarışamazsın. Her halükarda küçücük kalırsın. Kullu zalika kâne seyyi'uhu inde rabbika makruha. Tüm bunların, bu kötü davranışların kötülüğü Allah Azze ve Celle'nin katında hep nahoştur. Cenab-ı Hak istemez, sevmez, böylelerine kıymet vermez. Bunları Cenab-ı Hak ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ, Allah'ın sana vahyettiği hikmetlerdendir diyerek altın öğütler olarak sıraladı. Kul bunlara sıkı sıkı sarılmalı, içinde de bizim konumuz olan böbürlenmemek, kibirlenmemek, büyüklenmemek, yürürken dahi, gezip dolaşırken dahi tevazuyu benimsemek, Cenab-ı Hakk'ın beklediği, kula yakışan güzel bir davranıştır. İmam Nevevi'nin bu ayeti kerimeyi seçmiş olması, dikkatimizi Cenab-ı Hakk'ın tevazu ile, yani kibirlenmemek, büyüklenmemek ile hayatımız arasında, davranışlarımız arasında yakın bir ilişki olduğunu vurgulamak için olsa gerek. Eğer bir kimsenin kibirlenmemesi, gururlanmaması onun davranışlarında karşılık bulmuyorsa, ki bunlar içerisinde en önemlisi, en yaygını, en çok görüneni yürümektir, o zaman o tevazu sözde kalır. Yürürken kibirli kibirli yürüyen kimseler gurur ile bunu kendisiyle övünür bir halde dışarı yansıtan kimseler, ortamlarda konuşurken kendilerinin ne kadar mütevazi olduğunu söylemeleri tutarsızlık olur. Eğer sen insanlara saygılıysan, eğer başta Allah Azze ve Celle'ye karşı saygı duyuyorsan, mütevazı isen, yürürken de öyle ol. Aracını trafikte kullanırken de öyle ol. Sadece ortamlarda kendini överken değil, muaşeretin de böyle olsun. Yoksa sözde kalır, sende olmayan bir şey ile kendini övmeye çalışmış olursun. وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Cenab-ı Hak böylelerini yapmadıkları şeyler üzerinden övgü bekleyenler diye ironik bir biçimde kınadı, eleştirdi. Rahman'ın kulları öyledirler. Kulluklarını bilirler. O muktedir melikin, her şeye gücü yeten, her şeyi yaratmış bulunan Allah'ın yarattığı bu zeminde saygıyı esas alırlar. Bu onların yürümesine de yansır. Cenab-ı Hak burada böbürlenerek yürümeyin diye sakındırırken, diğer taraftan Rahman'ın kulları diye övdüğü güzel kullarını yürüyüşleri üzerinden bizlere takdim etti. Ve ibadur rahmanillezina. يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا. O Rahman'ın kulları, onlar yeryüzünde yürürken alçak gönüllü yürürler. Bu da meraha'nın tersi. Meraha, böbürlenerek her adımını bastığı yerde sanki bütün zemin sarsılıyormuşçasına, hele hele buna eşlik eden bir müzik varsa, yoksa da ekletir onu, bununla diğer insanlar üzerinde üstünlük taslamaya çalışır. Bindiği araç vesaire varsa onlara da tabii, yürüyüşü böyle olanın aracı vesaire de hep buna dönüktür. Başkalarına caka satmak, ben üstünüm diye dikkat çekmek. Karun da böyleydi. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Bütün ziynetlerini kuşanarak insanların arasına çıktı. Öyle normal bir insan olarak çıkmayı yeğlemedi. Küçük düşer, incileri dökülür. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Ziyneti üzere, olabildiğince süslenmişken çıkıverdi insanların içerisine. Onların gözlerini büyüledi, dikkatlerini çekti. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُتِيَ قَارُونُ. Dünyayı murad etmiş olanları etkiledi. Onlar bakınca keşke bizim de Karun'unki gibi olsa diye iç geçirdiler. Onun bu heybetinden etkilendiler, ona özendiler, onun gibi olmayı delice istediler. Kendilerini kötü hissettiler. Karun ne kadar iyi. İnnehu lezu hazzin azim. Ne büyük şansı var. Şuraya bak diye, bir de kendi hallerine bak. Karun'un da istediği buydu. Onlara kendilerini kötü hissettirmek. Böylece kendinin ne kadar ulu, yüksek olduğu zehabını etrafa yaymak. Ancak Rahman'ın kulları tam tersidir. Onlar ne kadar güce imkana kavuşsalar da Rahman'ın kulları Rahman'ın kulları gibi davranırlar. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا. Rahman'ın kulları ise yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürür dolaşırlar. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. Cahiller ile karşılaşsalar, muhatap olsalar, uzatmazlar, onlarla didişmezler. Bakarlar ki bu hakkı görmezden gelmeyi bile isteye seçiyor, özellikle seçiyor. Dolayısıyla kendilerini yıpratıp uzun uzun tartışmazlar. Çünkü anlamak isteyen biri değil, öğrenmek isteyen biri değil, tam tersi, anladığı, bildiği, öğrendiği halde görmezden gelen birisi. Bunu fark edince, ha bu cehaleti özellikle seçiyor, o zaman bununla muhatap olmaya da gerek yok. Daha fazla size selam olsun der, ayrılırlar. Bunlar Rahman'ın kulları. Hazreti Ömerler böyleydi, Hazreti Ebu Bekir böyleydi, başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Olanca güce, imkana, kuvvete kavuşmasına rağmen ashabı arasında onlardan ayırt edilmez, onlar gibi giyinir, kuşanır, onlar gibi çarşıda, sokakta, pazarda dolaşır, yürürken heybetli heybetli yürümeyi, etrafında insanların sıralanıp kendisine tazimde bulunmasını vesaire beğenmez ve hoşlanmazdı. O Rahman'ın kullarından biriydi. La tutruni kema atratin nasara el Mesih ibne Meryem buyurdu. Siz de beni abartıp yüceltmeyin. Tıpkı Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı abartıp yücelttikleri gibi diye ümmetini uyardı. Kulluğunu ve tevazusunu ölünceye kadar, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıncaya kadar kesintisiz sürdürdü. Ona salat ve selam olsun. Okuduğumuz bu ayeti kerime İsra suresinin, yani 17. surenin 37. ayetinden seçilmiş efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest asasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.''

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm, demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.''

Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum.

0: sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu Spotu.
2: Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.

Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Kuda kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal olduğunu bana bildirir misin? Peygamber Efendimiz, okumla avlandığın zaman besmele çekerek avladığın hayvanları yiyebilirsin. Besmele ile gönderdiğin av köpeğinin getirdiklerini de yiyebilirsin. Eğitilmemiş köpeklerle avlandığın zamansa ancak avladığın hayvanı boğazlamaya fırsat bulduğun takdirde yiyebilirsin buyurdu.

hislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde sizlere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son günleri ve vefatı hakkında malumat arz etmeye çalışacağım inşallah. Hicretin birinci yılından itibaren özellikle kabile bazında İslam'a katılımlarla tertiplenen gazveler ve sevk edilen seriyeler, merhale merhale İslam toplumunun hakimiyet alanını genişletmiştir. Bedir Savaşı'na kadar gerçekleştirilen gazveler ve seriyelerle Müslümanlar, Medine ve çevresinde, Medine'den Kızıldeniz'e kadar uzanan topraklarda hakimiyet sağlamışlardır. Bedir Savaşı ile Hendek Savaşı arasındaki gelişmelerle hakimiyet alanı Mekke yakınlarına kadar uzanmış, Müslümanlar Hicaz'da en büyük askeri ve toplumsal güç olduklarını kanıtlamışlardır. Bu safhada Yahudiler Medine'den çıkarılmışlardır. Hendek Savaşı'ndan sonra Beni Mustalik'in itaat altına alınmasıyla Hicaz'ın doğusuna yani Necid içlerine ardından Hayber'in fethiyle de Medine'nin kuzeyine doğru hakimiyet alanı genişlemiştir. Hicretin 8. yılında Mekke'nin fethiyle yarımada sakinleri İslam'a hızlı bir şekilde katılmaya başlamışlardır. Tebük seferiyle Arabistan'ın kuzeyindeki Hristiyan Arapların ve Yahudilerin oturduğu bölgelerin Medine'ye bağlılığı sağlanmıştır. Hazreti Peygamber'in hakimiyeti sağlamak için Arap Yarımadası'nın her yerine askeri birlik göndermesi gerekmemiştir. Hicretin 9. ve 10. yılında Medine'ye Yarımada'nın çeşitli bölgelerinden heyetlerin gelmesiyle birlikte o ana kadar hakimiyetin uzanmadığı bölgeler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ya peygamberliğini ya da hakimiyet ve zaferini kabul etmiştir. Medine'ye gelen heyetler arasında bulunan Kinde, Murad ve Hemdan gibi güçlü kabilelerin İslamiyeti kabulüyle Yemen, Ezd kabilesinin kabulüyle Umman, Abdülkays, Temim ve Esed kabilelerinin kabulüyle Doğu ve Orta Arabistan İslam topraklarına katılmıştır. Çünkü kabilelerin İslamiyeti kabul etmeleri, zekat vermeleri ve diğer bazı mükellefiyetleri yerine getirmeleri Medine devletine bağlılıklarını göstermek için kafi geliyordu. Bu yerlerle Hazreti Peygamber muntazam ilişkiler kuruyor, valiler, öğretmenler ve vergi memurları tayin ediyordu. Hazreti Peygamber hicretin 8. yılında Mekke fethedildikten sonra hac mevsimini beklemeden Medine'ye dönmüştü. Zaten Mekke'nin fethinden önce de henüz hac farz kılınmamıştı. Hicretin 9. yılında hac farz kılınmış ancak o yıl Hazreti Peygamber bizzat hacca gitmemiş ve Hazreti Ebubekir'i hac emiri tayin ederek Mekke'ye göndermişti. Peygamberimiz hicretin 10. yılında hac farizasını yerine getirmiştir. Onun bu haccına sahabilerle vedalaştığı ve bir daha Kabe'yi görmediği için veda haccı, haccetül veda, Müslümanlara hac ibadetinin bütün hükümlerini hem nazari olarak bildirdiği ve hem de pratik olarak gösterdiği için belâg haccı, haccetül belâg, haccın farz kılınmasından sonra ilk haccı olması dolayısıyla İslam haccı, haccetül İslam gibi isimler

verilmiştir. Fakat onun bu haccı daha ziyade veda haccı olarak meşhur olmuştur. Veda haccının eda şekli konusunda farklı rivayetler vardır. Bazı rivayetlerde onun temettü veya kıran haccına niyet ettiği belirtilirken, bazılarında ifrat haccına niyet ederek ihrama girdiği kaydedilmektedir. Hicretin 10. yılının Zilkade ayında Hazreti Peygamber hac için hazırlanmaya başladı. Bunu Müslümanlara da duyurarak hazırlanmalarını istedi. Onunla birlikte hac etmek isteyenler Medine'de toplandılar. Hazreti Peygamber 26 Zilkade Cumartesi günü yanında hanımları ve kızı Fatıma da olduğu halde muhacirler, Ensardan ve diğer Arap kabilelerinden oluşan Müslümanlarla birlikte Medine'den hareket etti. Yanına kurbanlık 100 deve aldı. Zülhuleyfe adlı yere vardığında öğle namazını seferi olarak 2 rekat kıldı ve aynı gün burada ihrama girdi. Öğleyi Medine'de, ikindiyi Zülhuleyfe'de kıldığı da söylenir. Hazreti Peygamber'in veda haccına giderken izlediği güzergah ana hatlarıyla şöyledir. Zülhuleyfe, Beyda, Melel, İrkuz-Zabiye, Ravha, Arç, Sukya, Ebva, Cuhfe, Kadir-Hum, Kudeyd, Usfan, Gamim, Merruz-Zehran, Serif ve Zituva. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Zilhicce'nin 4. günü, kuşluk vakti Kasva adlı devesinin üzerinde olduğu halde Mekke-i Mükerreme'ye ulaştı. Kabe'yi tavaf edip 2 rekat namaz kıldı ve Safa ile Merve arasında say yaptı. Veda haccı süresince Mekke'nin Ebtah mevkiinde kendisi için kurulan çadırda konakladı. Perşembe gününe kadar Mekke'de kaldı. Aynı gün Mina'ya hareket etti. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını orada kıldı. Geceyi de burada geçirdi. Ertesi sabah namazı kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar burada kaldı. Arafat'taki Nemire mevkiinde çadır kurulmasını emretti. Sonra Mina'dan hareket edip Müzdelife'den geçerek cuma günü Arafat'ta hazırlanan çadıra varıp konakladı. Zeval vaktinden sonra çadırından çıkıp devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasına geldi. Urane Vadisi'nde meşhur veda hutbesini okudu. Bir ezan okutarak ayrı ayrı ikametle öğle ile ikindiyi birlikte kıldıktan sonra, yani cemi takdim yaptıktan sonra devesinin üzerinde Arafat'a çıktı. Kıbleye dönüp akşama kadar dua ile meşgul oldu. Arafat'tayken kendisinin ilahi tebliğ görevinin tamamlandığını belirten şu ayeti kerime nazil oldu. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. Peygamber Efendimiz güneş battıktan sonra devesine binerek Arafat'tan ayrıldı ve Müzdelife'ye geldi. Yatsı vaktinde akşam namazıyla birlikte yatsı namazını birleştirerek, yani cem-i tehir yaparak akşamı 3, yatsıyı da 2 rekat kılarak aynı şekilde tek ezan ve her namaz için ayrı ikametle kıldırdı. Geceyi Müzdelife'de geçirdi. Ertesi sabah, yani cumartesi, bayramın 1. günü sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra Meş'ari Haram'a geldi. Cemre-i Akabe'de ufak taşlardan 7 tane attı. Mina'da yine deve üstünde bir konuşma yaptı. Burada kurbanlık olarak hazırladığı 100 deveden 63'ünü, ömrünün her yılı için bir deve hesabıyla bizzat kendisi kurban olarak kesti. Diğer develeri de Hazreti Ali kesti. Kurban etinden bir parça yiyen Peygamber Efendimiz, geri kalanını Müslümanlara dağıttı. Daha sonra tıraş olup ihramdan çıktı. Sonra Kabe'ye gidip tavaf yaptı ve öğle namazını kıldı. Tekrar Mina'ya dönerek bayram günlerini burada geçirdi ve bu günlerde diğer taşlama görevlerini de yerine getirdi. Bayramın 2. günü Mina'da Müslümanlara 3. konuşmasını yaptı. Bayramın 5. günü Mina'dan tekrar Mekke'ye gelip veda tavafını yaptıktan sonra Medine'ye döndü. Hazreti Peygamber'in 9 Zilhicce Cuma günü sayıları

140 bin civarındaki topluluğa Arafat'ta irad ettiği konuşmanın kaynaklardan çıkarılan karşılaştırmalı bir metnini sizlere şimdi sunacağız. Hazreti Peygamber konuşmaya başlamadan önce Cerir bin Abdullah vasıtasıyla sükuneti temin etmiş ve Rebi'a bin Ümeyye gibi gür sesli münadileri görevlendirerek cümlelerin tekrar edilip uzaklara kadar duyurulmasını sağlamıştır. Hamd ve şükür Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım talep eder, affımızı ondan diler ve ona yöneliriz. Nefislerimizin şerlerinden, hareket ve fiillerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi doğru yola iletirse o kimse için sapıklık olmaz. Kimi sapıklığa sevk ederse o kimse için doğru yola sevk eden kalmamıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tekliğine ve bir denginin bulunmadığına şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ey Allah'ın kulları, sizlere Allah'tan korkup çekinmenizi tavsiye ve sizi ona itaatte bulunmaya teşvik ederim. Bu suretle en iyi ve hayırlı olan bir şey ile sözlerime başlamak istiyorum. O halde ey insanlar, size açıkladığım şeyleri dinleyin. Zira bilmiyorum, bu yıldan sonra bulunduğum bu yerde belki de sizlerle tekrar buluşamayacağım. Ey insanlar, kanlarınız, hayatınız, mallarınız, haysiyet ve şerefleriniz Rabbinizle buluşacağınız güne kadar bu yerde, bu ayda, bu günün mukaddes olması gibi mukaddes ve mükerremdir. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. Emanet olarak eli altında bir şey bulunduran kimse, onu kendisine emanet etmiş olan şahsa iade etmelidir. Gerçekten artık cahiliye devrinde mevcut riba kaldırılmıştır. Şu kadarı var ki, borç olarak verdiğiniz sermayeleriniz sizindir. Bu suretle ne zulmedecek ve ne de zulmedileceksiniz. Allah bundan böyle ribanın olmayacağına hükmetti. Kaldırdığım ilk riba amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in ribasıdır. Ve yine cahiliye dönemi kan davaları kaldırılmıştır. Kaldıracağım ilk kan davası yeğenim Amir bin Rebi'a bin Haris bin Abdülmuttalib'in kan davasıdır. Cahiliye döneminin Mekke şehriyle ilgili hükümet vazifeleri kaldırılmıştır. Kabe muhafızlığı, sidane ve hacıların su işleri, sikaye vazifesi bundan müstesnadır. Kasten adam öldürme kısasla cezalandırılır. Taş ve sopayla öldürme gibi şüpheli kasıt hallerinde 100 deve kan diyetidir. Daha fazlasını isteyen kimse cahiliye devri insanlarındandır. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. O halde ey insanlar, gerçekten şeytan sizin bu ülkenizde kendisine tapılmaktan ümidini kesmiş bulunuyor. Fakat o, bunun dışındaki iş ve hareketlerinizden ehemmiyetsiz saydıklarınızda kendisine tabi olunmaktan hoşnut olacaktır. Ey insanlar! Nesi usulünü, yani haram aylardan olan mukaddes aylara bunun dışından bir ay ilave usulünü tatbik etmek küfürde aşırı gitmektir. Kafirler bununla sapıtmışlardır. Onlar bu bir aylık zamanı bir sene kutsiyetsiz, yani haram aylar dışı alelade bir ay, diğer bir senede haram, yani haram aylara dahil mukaddes bir ay sayarlar. Gayeleri Allah'ın haram aylardan saydığı ayların birbiri arkasına akışını görünüşte muhafaza etmek ve Allah'ın haram aylar dışı saydığı ayları bunun içinde, yani mukaddes gibi göstermektir. Bu suretle onlar Allah'ın helal ettiği şeyi haram hale getirmiş oluyorlar. Şimdi zaman, yani takvim, Allah'ın yeri ve semavatı yarattığı gündeki durumuna rücu etmiş bulunuyor. Yani nesi tatbik edilen seneyle nesisiz aylar birbiri üzerine çakışmış, diğer bir ifadeyle kameri takvim nesi ameliyesine ihtiyaç göstermeksizin

Efendimizin o yıl tam güneş takvimindeki aylar üzerine intibak edip oturmuştu. Gerçekte Allah indinde yeri ve semavatı yarattığı günde takdir ettiğine göre ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. Bu 4'ün 3'ü birbiri arkasına gelir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, 4.'sü Mudar kabilesinin Recep ayıdır ki bu Cemaziyel-Ahir ile Şaban ayı arasında bulunur. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. O halde ey insanlar, hanımlarınızın sizin üzerinizde hakkı bulunduğu gibi sizin de onlar üzerinde hakkınız vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, sizden başka bir erkeğe döşeğinizi çiğnetmemeleri ve sizin hoşlanmadığınız herhangi bir kimseyi izninizle olması müstesna evlerinize sokmamalarıdır. Kadınlara en iyi bir tarzda davranıp muamelede bulununuz. Çünkü onlar sizin himaye ve muhafazanız altına girmiş kimselerdir. Sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak almış bulunuyorsunuz. Onlara Allah'ın adıyla helalinden yaklaşın. Kadınlar hususunda Allah'tan korkup çekinin ve onlara karşı en iyi bir tarzda davranıp muamele edin. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. Ey insanlar, müminler kardeştir. Bir kimse için kardeşinin malını yemek, onun tam rızasını elde etmedikçe helal olmaz. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, şahit ol. Benden sonra küfre sapıp birbirinizi boğazlar hale gelmeyin. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. Ey insanlar, Rabbiniz bir, atanız birdir. Hepiniz Adem'den türemiş bulunuyorsunuz. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah indinde en mükerrem ve makbul olanınız, ondan korkup çekineninizdir. Bir Arap'ın Arap olmayan üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Varsa bu takva yönündendir. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. Kendisini dinleyen müminlerin evet demeleri üzerine Hazreti Peygamber şöyle devam etti. Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözleri bildirsinler. Ey insanlar, Allah muhakkak ki her varisin mirastan olan hissesini tayin ve tespit etmiştir. O halde bir vasiyet herhangi bir varis lehine olmak üzere diğer varislerin mahfuz hisse hudutlarını aşamaz. Mirasçılardan başkası için yapılan bir vasiyet miras olarak kalan mallar toplamının 1/3'inden fazla olamaz. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa oraya aittir. Babasından başka bir kimseye mensubiyet iddiasında bulunan yahut kendisini himaye altına almış olan efendisinden başkasını efendi edinenin üzerine Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Böyle bir insanın ne nafile ibadetleri ve ne de farz ibadetleri kabul olunacaktır. Vesselamu aleyküm. Veda hutbesi Peygamber Efendimizin duygu, düşünce ve faaliyetlerinin en yüksek noktasını oluşturur. İnsanların sahip olduğu hakları ve vecibeleri ortaya koyan bu konuşma, Hazreti Peygamber 3 ay kadar sonra vefat ettiği için daha sonraları büyük bir tesir meydana getirmiştir ve bir bakıma onun vasiyeti olarak değerlendirilmiştir. Hutbe ana hatlarıyla şu hususları içermektedir. Tevhid, Allah'a itaatin gerekliliği, emanete riayet, ribanın, faizin yasaklanması, can, mal ve ırz güvenliği, kan davalarının kaldırılması, sidane ve sikaye dışındaki cahiliye devri kurumlarının lağvedilmesi, nesih usulünün kaldırılması, haram ayların tekidi, eşlerin birbiri üzerindeki hakları, müminlerin kardeş olduğu, müminlerin iç çekişmelerden ve birbirine düşmekten sakınılması, kısas ve mirasla ilgili hukuki meseleler. Bu konuşma, bütün insanları kapsayan bir evrensel beyanname niteliği taşımaktadır. Nitekim Peygamberimiz, Allah'a hamdü senadan sonra konuşmasına "Ey insanlar!" hitabıyla başlamış ve sahabilerin dikkatini çekerek bütün insanlara hitap etmiştir.

0: İnsan hayatının, malının ve şerefinin mukaddes, dokunulmaz olduğunu beyan etmesi de Hazreti Peygamber'in insanların yaşama ve mal mülk hakkına, ırz ve namuslarının korunmasına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Cahiliye döneminde görülen kan davalarının kaldırılmış olduğunu kesin bir şekilde dile getirmektedir. Bu suretle kişi dokunulmazlığı, toplum düzeni, toplum güvenliği sağlanmış, anarşi önlenmiş, bunun yerine kardeşlik tesis edilmiştir. Hazreti Peygamber faizi ve kan davasını kaldırırken bunları önce kendi yakınlarına uygulamış, onlara herhangi bir ayrıcalık tanımamıştır. Peygamberimiz insanların Rabbinin bir olduğunu, aynı anne ve babadan türediklerini, insanların eşit olduğunu kesin bir dille ifade etmiş, dil, renk ve ırk ayrımından sarfı nazarla tüm insanlar arasında eşitlik esasını kabul etmiştir. Esasen Kur'an'ın bu konuda koyduğu temel prensip de böyledir. Bundan sonra aile hukukunun özünü teşkil eden karı koca hakları üzerinde durmuştur. Özet olarak veda hutbesinde Peygamber Efendimiz kişi dokunulmazlığı, hayat hakkı, mülkiyet hakkı, mesken dokunulmazlığı, toplumsal barış, eşitlik, miras, aile hukuku ve benzeri diğer bazı meseleler üzerinde durmuştur. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca ile Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Evs bin Evs radıyallahu anh

0: şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
2: Allahümme gfir li zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
3: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de, "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil âlâ, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men kana indehu ta'amu ithnayn falyadhhab bi thalith ve in arba' fa khamis ev salis.
0: Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. İnsanlar toplu halde yaşamak mecburiyetindedir. Zaman zaman bir araya gelmeleri, hayatı paylaşmaları kaçınılmazdır. Bir araya gelme durumunda ziyarete gelen misafire ev sahibi tarafından ikram edilmesine İslam dini büyük önem vermiştir. Misafirperverlik, Müslüman toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Misafirperverlik, Allah Resulü'nün sünnetinde yer alan erdemli bir davranış ve bir ibadettir. Hem Rabbimizin katında, hem de insanlar arasında ahlaki bir değerdir. Sevgili Peygamberimizin, hicretin sonunda Medine'ye ayak basar basmaz verdiği ilk mesajlar arasında, yemek yedirin vurgusu çok anlamlıdır. O, bu hususta şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Bu hadisi şerife göre misafire ikram, cennete girme vesilesidir. İyilikten öte bir sorumluluktur. Toplumsal bir görevdir. Allah Resulü, imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanları, misafiri ağırlamayan kimsede hayır yoktur hadisi şerifiyle uyarmaktadır. Misafirlikte önemli olan hiç tanımadığımız, belki de bir daha karşılaşmayacağımız insanlara karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek ikramda bulunabilmektir. Sevgili Peygamberimiz, misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse, bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek, o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını dilerse ister, dilerse hakkından vazgeçer buyurarak, misafir ağırlamanın bir sorumluluk olduğunu açıkça belirtmektedir. Her Müslüman ev sahibi, yaşam koşulları ve ekonomik durumunun el verdiği imkanlar ölçüsünde, misafirperverlik görevini yerine en iyi şekilde getirmelidir. Bu davranışın Allah'ın rızasını kazanmaya götüren iyi davranışlar arasında olduğunu unutmamalıdır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu değerimizin yeniden kazanılması ve pekiştirilmesi için gayret etmelidir. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
5: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
6: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına, "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir," dediler. Resulullah, "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir," buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım," deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu: "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.

Yanarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar ille.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerle İslam az sonra.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti: Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve "Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et" diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım: Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

diyordu ki, Ademoğlu zamana söver. Halbuki zamanı var eden benim, gece de gündüz de benim elimdedir. İnsanoğlunun bir takım sıkıntılarla karşılaştığında bunu zamana bağlaması kadim bir yanlıştır. Bu yanlış günlük hayatımızda sıklıkla tekrarlanan bir durumdur. Karşılaşılan sıkıntıların sebeplerinin bir tarafa bırakılıp ne kötü bir çağ, ne günlere kaldık denilerek en kestirme yolun seçilmesi ve problemin kaynağı olarak izafi bir olgu olan zamanın kabul edilmesi büyük bir yanılgıdır. Feleğe küsmek, feleğin sillesini yemek gibi kimi deyimlerde ifadesini bulduğu üzere, dünyaya ve zamana işlevi dışında anlam yükleyerek hayata karşı karamsarlığa kapıldığımız anlar çoktur. Anlaşılan o ki, insanın mayasında var olan peşin hükümlü ve aceleci olma niteliği, zaman algısında da kendini göstermektedir. İnsanın zamanı kutsama eğilimi ise, tarihin derinliklerine baktığımızda bir cahiliye düşüncesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cahiliye karanlığında yaşayanlara göre zaman sadece yaşadıkları hayattı ve bu hayat onları bir yok oluşa sürüklüyordu. Onlar hayatlarının toprağa karışıp son bulduğuna inanmışlardı ki Kur'an öldükten sonra yaşanacak bir hayat fikrini onlara aşılamak istiyordu. Dağılıp ufalanmış kemik parçalarına dönüştükten sonra diriltilecek olmak, her şeyi maddi değer yargılarına bağlamış bir toplum için kolay kabul edilebilecek bir düşünce değildi elbette. Cahiliye insanlarının zaten gayba imanla işi yoktu. Maddi olanı hayatlarının merkezine yerleştirip yüceltiyorlar veya isteklerine kapılıp farkında olmadan nefislerinin arzularını ilahlaştırıyorlardı. Çünkü akıllarını kullanmak istemiyorlardı. Kur'an onlara öldükten sonra diriltilmelerinin Allah için zor olmadığını söylüyor, ölümden sonraki hayatı ölü yeryüzü teşbihiyle anlatarak ikinci bir hayatın olabileceğini elle tutulur, gözle görülür bir resim halinde onların muhayyilesine sunuyordu. Zihinlerindeki onları yok oluşa mahkum eden zaman düşüncesi, ölü yeryüzünün yağmurla dirilmesi şeklindeki bir benzetmeyle döngüsel bir zaman düşüncesine çevriliyor, bu döngü, dönüşünüz ancak Rabbinizedir ayetiyle büsbütün derinlik kazanıyordu. Yine onlar zamanı gündelik hayatta çektikleri sıkıntıların, karşılaştıkları her türlü zarar ve ziyanın ve nihayetinde ölümün nedeni olarak görüyorlardı. Hayat düzenini bozan, kendilerini yıpratıp öldüren şeyin zaman olduğuna inanıyor, zamanın kendilerini yok etmesinden korkuyorlardı. Kur'an'ın davetine uymamakta ısrar eden cahiliye toplumu, zamanı kötülüklerin kaynağı olarak kabul ettiği için sıkıntılar karşısında ona sövüyor, lanet okuyordu. Zaman onlar için adı konulmamış bir ilah, onları hayattan koparan gizli bir güçtü. Allah Resulü bu inancı reddediyor, zaman mefhumunun Allah tarafından tayin edilmiş edilgen bir olgu olduğunu anlatıyordu. Üstelik anlatımını Allah'a isnat ederek bu sözünün kesin bir yargı olduğunu ifade ediyor ve Allah buyurdu ki, Ademoğlu zamana söver, halbuki zamanı var eden benim, gece de gündüz de benim elimdedir buyuruyordu. İşte bu söz kesin bir şekilde zaman denilen şeyin aslında zannettikleri gibi bir güç ve kudrete sahip olmadığını, gerçek failin Allah olduğunu onlara hatırlatmaktadır. Ancak onlar zamanın hayat hakkında belirleyici olduğu inancına o kadar sarılmışlardı ki, Hazreti Peygamber'in onlara bahsettiği ölümden sonraki hayat düşüncesini, zamanın önünde hiçbir şeyin duramayacağı düşüncesiyle çürütmeye çalışmışlardı. Kur'an, onların tıpkı putları gibi ilahlaştırdıkları zaman fikrine karşılık, bir süreye kadar faydalanma, belirlenmiş bir vakit, mühlet ve müddet verme gibi kavramlarla cevap vermiştir. Böylece zaman, gerçekte izafi, belirlenmiş ve Allah'ın koyduğu diğer kainat yasalarıyla beraber

bir bütünlük içinde anlam ifade eden bir kavrama indirgenmiştir. Zaman olgusu aslında her devrin anlaşılması zor konularından biri olarak çeşitli boyutlarıyla tartışıla gelmiştir. Ancak İslam, zaman kavramını gündelik hayatın bir parçası yapmış ve Kur'an'da Allah'ın gece ve gündüzü birer nimet olarak insanların hizmetine sunduğu, gündüzleri çalışma, geceleri de dinlenme zamanı olarak yarattığı ve dünya hayatında geçirilen zamanın geçiciliği ısrarla dile getirilmiştir. Ayrıca Asr suresinde asra ve zamana yemin edilerek, insanın zaman karşısında hüsranda olduğunun fakat bunun istisnaları bulunduğunun söylenmesi, cahiliye Araplarının zamana karşı yok oluş içinde oldukları şeklindeki düşüncelerinin aksine, insanların dünya hayatında süresi belirlenmiş olan zamana karşı hüsrandan kurtulabileceklerine kapı aralamaktadır. Zira bu süre iyi ayarlandığı takdirde yerini mutlu bir ahiret hayatına bırakabilir. Bu çerçevede aynı süreçte inanç, salih amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye, zamana yenik düşmemek için önerilen bir formül olarak insanlığa sunulmuştur. Bu formül, insanoğlu için dünya hayatında geçirdiği zamanı tanınmış bir mühlet olmaktan çıkarıp, ebedi kalınacak cennet bahçelerine taşıyacaktır. Şu kadar var ki, dünya hayatını iyi değerlendiremeyen, inançsızlık ve günah batağına saplanan insanlar, iddia ettikleri gibi bir yok oluşla karşılaşmayacaklar, ancak ahirette yaşayacakları can yakıcı azaba katlanmaktan bir kaçış olarak yok olmayı arzulayacaklardır.

zamanın izafiliği yani kesin ve mutlak olmayıp şartlara göre değişebilir olduğu fikri ayet ve hadislerde çarpıcı biçimde gözler önüne serilmektedir. Örneğin Hac suresindeki bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki Allah asla vaadinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir ayeti, Allah katındaki zamanın insanın ay ve güneş gibi gök cisimleriyle ilişkisi çerçevesinde iyice izafileşmiş bir zaman olduğunu belirtmektedir. Bununla beraber Hazreti Peygamber tüm izafiliğine rağmen zaman kurgusunun Allah tarafından oluşturulmuş olduğunu anlattığı bir hadisinde, "Muhakkak ki zamana ölçü olan yıl hesabı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki ilk biçimine dönmüştür. Sene 12 aydır, bunlardan 4'ü savaşılması haram aylardır." buyurmaktadır. Allah Resulü 9.'sü Ramazan olan 12 aydan oluşan bu sıralamanın Allah'ın koyduğu sisteme mutabık olduğunu belirtmekte ve insanlardan ibadet hayatlarını buna göre oluşturmalarını istemektedir. Bu tamamen Kur'an'ın şu beyanına uygun düşmektedir. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Diğer bir Kur'an ayetinde de güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider denilerek bu sistemin geçiciliğine işaret edilmektedir. O halde Allah'ın belirlediği kanunlar üzere işleyen ve bir süreliğine akıp giden güneş ve ayın hareketlerine göre oluşan zaman, bilinç taşıyan, insanları öldüren ve başlarına felaketler getiren bir varlık olarak algılanmamalıdır. Çünkü zaman, varlığını kendinden alan bir güç değil, yüce yaratıcının kudretiyle şekillenen ve şartlara göre farklılaşabilen bir olgudur. Netice itibarıyla İslam'la gelen yeni anlayışta artık zaman, Allah'ın büyüklüğünü ve O'nun insanlara verdiği nimetleri hatırlatan bir ayet olarak kabul edilmiş ve pek çok ayette Allah'ın gücünün ve büyüklüğünün tanınmasına yönelik deliller olarak sunulmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

0: Öyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve suffe ehlinden Ebu Firas Rebia bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler.
1: Hüsnü hal.
2: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince, penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan, insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina, ne de herhangi bir şey kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını. Saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin

akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan," dedi. Peygamber Efendimiz, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur." Ashab, "Fel yani hayra yormaysa hoşuma gider," buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, fel nedir?" diye sordu. "Güzel sözdür," diye cevap verdi.

0: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.''

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

Allah Resulü, Miraç'a çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
2: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
2: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
1: Rüzgar estiğinde.
2: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
1: Kum gibi öyle mi?
2: Öyle. Görmeli ama görülmemeli.

0: etmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
1: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
0: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
1: Anladım.
0: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
1: Tamam.
0: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Onu görmeye.
1: Kimi?
0: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
2: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
0: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
2: Allah'ın Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
0: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
3: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
0: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
2: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
0: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
2: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Adi bin Hatim radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin onurlu ve kerem sahibidir.

0: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin gözü önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbni Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Yahya, Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre, hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar, terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk, annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan, yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir, kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir, incedir, güzeldir, en çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, İşte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar. İşte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız" buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap, buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu. "Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. kusurlarını affet, ona vardığı yerde ikram et, kabrini genişlet, onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.''

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti. Ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
1: Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة فقال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أنا والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bu hadisi şerifte sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir delikanlıya, bir gence, bir adama şöyle bir soru yöneltti. Dediler ki, namazda hangi duayı okuyorsun? O genç delikanlı şu cevabı verdi. Önce tahiyyat okuyorum. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله dediler. Sonra salli barik dualarını okuduktan sonra Rabbena atina gibi duaları okumak biliyorsunuz teşehhütte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği duaları okumak sünnet. Tabi burada adamcağız dedi ki ben cenneti istiyorum arkasından. Cehennemden de Allah'a sığınıyorum dediler. Ancak senin mırıldandığın ve Muaz bin Cebel'in mırıldandığı duaları okuyamıyorum. Ezbere bilmiyorum. Söyleyemiyorum. Anlayamadığım için de kavrayamıyorum.

duada buyurmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, gerçekten dua ibadetin özüdür Efendimizin ifadesiyle. Dua muhul ibadet.

Rabbimize gönülden ve dilimize kolay gelen duaları, zikirleri yapabilmektir. Bu rivayet bize çok net şunu gösteriyor değerli kardeşlerim. Duaları Arapça bilmeyebilirsiniz, ezber dualar bilmeyebilirsiniz. Ama bu adamın yürekten, "Ya Resulallah, ben sadece cenneti istiyorum, cehennemden de Allah'a sığınıyorum, cehenneme girmek istemiyorum" dediğinde Efendimizin verdiği cevap çok manidardır. İşte biz de zaten bu kelimeler etrafında dualar yapıyoruz buyurmuştur. Bu noktadan hareketle şunları sizlere ifade etmek istiyorum. Herhangi bir mecliste "Buyur Hoca Efendi, duayı sen yap" demek yerine orada yaşlı, duası makbul, salih veya saliha beyefendi veya hanımefendiler varsa onların hayır duasını almak ve onların yürekten duasını talep etmek daha doğru ve mantıklı bir yoldur. Çünkü duada asıl olan samimi, ihlaslı ve içten gelerek yapılan dualar faziletlidir, eftaldir ve makbuldur. Ne dediğini bilmeden, farkına varmadan, Allah'tan ne istediğini düşünmeden dua etmenin bir anlamı var mıdır değerli kardeşlerim? Evet, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı tavaflara bakın, saylara bakın. Hangi duaları ettiğini bir araştırın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gayet basit, herkesin yapabileceği "Rabbena atina fiddünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar" demiştir. Ya Rabbi, hem bu dünyada hem de ahirette senden iyilik ve güzellikler istiyorum. Beni cehennem azabından koru. Bizi cehennem ateşinden ve azabından koru. Rabbena firli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hesab bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi beni bağışla, müminleri bağışla, anne babamı bağışla. Ne kadar güzel dualar bunlar. Şimdi bunu köyümüzdeki, kentimizdeki, mahallemizdeki yaşlı bir teyzemizden talep etsek, hadi bir dua et desek, inanın bizden daha güzel dualar yapacak ve yürekten, içten, hatta ağlayarak, gözyaşı dökerek samimi bir şekilde dua edecektir. Değerli kardeşlerim, o duaları kabul edendir. O dualara icabet edendir. O sizin yalvarışınızı, yakarışınızı, hatta içinizden geçirdiklerinizi bile bilendir. Şu halde biz bağırsak da çağırsak da, sessizce yalvarsak da, o bizim yürekten yaptığımız duaya icabet edecektir. O yüreğimizin derinliklerinde düşündüğümüz, hissettiğimiz, talep ettiğimiz her şeyi çok iyi bilmektedir. Şu halde değerli kardeşlerim, ellerimizi açıp burada Muaz bin Cebel ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı, evet, o güzel duaları elbette yapacağız, elbette zikredeceğiz. Öğrenmişsek, ezberlemişsek elbette yapacağız. Ancak değerli kardeşlerim, ne istediğimizi bilerek, o cümlelerde ne ifade ettiğimizi bilerek yürekten dua etmenin lütfen yolunu arayın. Tıpkı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o adama söylediği gibi, "Havle hânü dendinu." İşte biz de bu kelimelerin etrafında dönüp dolaşıyoruz ve bu duaları yapıyoruz. Bir teyzemiz, değerli kardeşlerim, bir nikah merasiminde, "Hadi dua et" diye kendisinden dua talep edildiğinde, "Ben ne dua edeceğim" demişti. Biz de kendisine, "Peki siz evlenen çiftlere nasıl dua edersiniz" dediğimizde hemen saymaya başladı. "Allah sizleri bir yastıkta kocatsın. Allah size mutluluklar versin. Allah sizi Adem babamız ve Havva annemiz gibi bir ve beraber eylesin. Allah sizleri sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Hatice anne gibi bir ve beraber eylesin. Allah sizlere Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali Efendimizin evliliği gibi bir evlilik nasip etsin. Allah size hayırlı evlatlar lütfetsin. Allah size mutluluklar versin. Allah sizi hayatınız boyunca salih evlatlarınızla birlikte uzun bir ömür yaşamayı lütfetsin.

torunlarınızı göstersin. Torunlarınızın mürüvvetini göstersin. Saydı ve dakikalarca dua etti. Evet, onlar babalarından ve dedelerinden almış olduğu o güzel birikimi, o güzel dua cümlelerini tek tek saydı da saydı. Şimdi biz Yüce Rabbimizden ne isteyeceğimizi bilmiyor muyuz? Sınava hazırlanan kardeşlerimiz için dua etmek. Ya Rabbi, onlara başarı ve kolaylıklar ihsan eyle. Zihin açıklığı ver. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar lütfeyle. Vefat edenlere rahmet eyle. Ya Rabbi, bizleri şehit olarak huzuruna kabul eyle. Salihler, şehitler, sıddıklar ile birlikte, peygamberlerle birlikte eyle. Bunlar güzel dualar değil mi? Bunları biz Türkçe yapabiliriz değerli kardeşlerim. Evet, dua ibadetin özüdür. Bizler sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o sahabiye söylediği gibi. Evet, sen cenneti istiyorsun. Cehennemden Allah'a sığınıyorsun. Ne kadar güzel. Belki dua cümlelerini bizim gibi ifade edemeyebiliyorsun. Ama zaten bizim istediklerimiz de bunlardan başka şeyler değil ki. Biz de bu kelimelerin etrafında cümleler kurarak dua ediyoruz. Sen de doğru yoldasın demiştir. Değerli kardeşlerim, hayatımız dua ile dolsun. Dualarla Yüce Rabbimize sığınalım. Ondan talep edelim. Yalnız ondan medet umalım. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz ya namazda. İyyâke na'budu. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz diyelim. İhdina sıratal müstakim. Bizi sırat-ı müstakime, doğru yola ilet. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gayril mağdubi aleyhim. Kendilerine gazap ettiğin Yahudilerin ve lettallin ve yoldan çıkmış, azıtmış, sapıtmış Hristiyanların yoluna değil. Amin. Allah dualarımızı kabul eylesin. Dualarımızı Beytullah'ta, Ravza'da, Arafat'ta yapılan dualara ilhak eylesin. Bizleri cennetine koyduğu, cemalini gösterdiği, nimet verdiği ve onlar ne güzel arkadaştır dediği nebiler, şehitler, sıddıklar ve salihlerle birlikte eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
1: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş.

yetişmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak, cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.''

İbni Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Sufi ashabından olan ve kimi zaman açlıktan kendini kaybedip baygınlık geçirdiğini söyleyen Ebu Hureyre, arkadaşlarının giyecekleriyle ilgili şunları bildiriyordu. Ben ashab-ı Sufe'den 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası, belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar, peştemal kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki, kiminin bacaklarının yarısına, kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görünmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir. Darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin," buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
1: Kırk hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Hayru beytin fil muslimin, beytun fihi yetimun yuhsenu ileyh. Ve şerru beytin fil muslimin, beytun fihi yetimun yusa'u ileyh.
2: Müslümanlar için de en hayırlı ev, içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanlar için de en kötü ev de yetime kötü davranılan evdir. Yetim olduğu ve Allah Teala'nın lütfuyla çevresinde her zaman onu şefkatle barındıran insanlar bulunduğu Kur'an'da haber verilen sevgili Peygamberimiz, yetimlerle özel olarak ilgilenmiş, haklarının korunması konusunda ashabını sıkça uyarmıştır. Bu uyarılarına Allah Teala'yı şahit tutmuştur. Allah'ım, ben yetimin ve kadının, bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum. Yetimlere güzel muamele edenlerle cennette yan yana olacağı ve üç yetimi nafakalarını üstlenerek yetiştirenlerin ömür boyu ibadet ve cihad etmiş gibi sevap kazanacağı müjdelerini vermiştir. Sevgili Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda babası şehit olan Beşir'le özel olarak ilgilenmiş, başını okşayarak onu teselli etmiş ve ona kendi ailesinin bir ferdi olma teklifinde bulunmuştur. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır sözleriyle yetimlerin sevgi ve ilgiye olan ihtiyaçlarını dile getirmiştir. Dokunmak, duygu aktarımını sağlayan, karşılıklı olarak kalbi ve ruhu besleyen bir davranıştır. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz, kalbinin katılığından şikayet eden kişiye yetimin başını okşama tavsiyesinde bulunmuştur. Allah Resulü, eşi Uhud'da şehit olan Ümmü Seleme ile evlendiğinde onun 4 yetim çocuğuna babalık yapmış, sevgisi ve merhametiyle çocukken kendisine emanet edilen Enes'in tüm yoksunluklarını gidermiştir. Başta 4 halife olmak üzere onu örnek alan arkadaşları da yetimlere sahip çıkma konusunda birbirleriyle yarışmıştır. 3 sahabi Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızını korumaları altına almak istediğinde Hazreti Cafer'in hanımı çocuğun teyzesi olduğu için Peygamberimiz onu tercih etmişti. Din İşleri Yüksek Kurulu, Allah'ın topluma emaneti olan yetimlerin geçici koruyucu aile tarafından himaye edilmesinin, öz ailesiyle görüşmesi, onlarla duygusal bağının sürdürülmesi ve mahremiyet sınırlarına uyulması şartıyla dinen teşvik edilen bir davranış olduğu yönünde görüş belirtmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cuma

0: Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radiyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. İbni Abbas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle demiştir. Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

0: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin.
2: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret.
3: Orada bizi

0: bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
1: Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
2: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu.
3: 27. bölüm.
2: Kureyş sürekli artmakta olan göçleri kontrol edemez hale gelmişti. Mekke'nin bazı büyük evleri artık bomboştu. 10 yıl öncesine kadar büyük bir refah ve düzen içinde olan şehrin siması tamamen değişmişti. Üstelik gidenler kalanların yakın akrabalarıydı. Şimdi Mekke'nin kuzeyinde, Yesrib'de akrabalık bağlarını hiçe saydıkları insanlar toplanıyordu. Mekkeli müşrikler için tehlike adım adım yaklaşıyordu. Güçlendikleri anda Mekke için kuvvetli bir düşman olacaklardı. Bunun için gitmeye çalışanlara mani oluyorlardı. Kimi zaman göç etmekte olan ailelerin çocuklarını, kimi zaman eşlerini hapsediyorlar, kimi zaman da mallarına el koyuyorlardı. Bunlardan biri de Suheyb el-Rumi idi. Suheyb Mekke'nin zenginlerindendi. Hicret yolunda önünü kesen kalabalık, ona mallarını yanında götüremeyeceğini söylediler.
4: Nereye böyle Suheyb? Yesrib'e. Demek Yesrib'e gidiyoruz. Görünüşe bakılırsa servetini de yanına alırsın. Şimdi sen tüm mal varlığını beraberinde götürüp Muhammed'in arkadaşlarına destek olacaksın. Biz de buna göz yumacağız. Öyle mi?
5: Ben pek çoğunuzla ticaret yaptım. Bunların bana ait olduğunu biliyorsunuz. Kimsenin malına el koymuş değilim. Kendi sermayemi yanımda götürüyorum.
4: Sermayeni nasıl kazandın peki? Bizim sayemizde. Mekke kervanları olmasaydı nereden kazanacaktın bu parayı?
5: Bunu alnımın teriyle kazandım ben. Hiçbirinizin bunun üstünde hakkı yok.
4: Öyle mi dersin? Seni hapsedebiliriz. Sonuçta kavmine ihanet eden bir kaçaksın.
5: İstediğiniz şey sahip olduğum mallar değil mi? Onları almadan beni rahat bırakmayacaksınız.
4: Bak, dediklerimizi anlamaya başladın.
5: Ey Kureyşliler, iyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimi vereyim, beni serbest bırakın. Alın bunları. İstediğiniz bunlar mı?
4: Büyük tüccar Suheyb'in bu kadarcık mı sermayesi var? Güldürme beni.
5: Bir bu kadar da Hişam'dan alacağım var. Onlar da sizin olsun. Bırakın beni.
4: Ha şöyle, bak nasıl anlaştık.
6: Çekilin, önünü açın Suheyb'in de yoluna gitsin.
2: Muhacirler yanlarında götürebildiklerinin dışında taşınır ve taşınmaz tüm mallarını kaybetmişlerdi. Mekkeliler bunları ganimet malı olarak görüp zapt ettiler. Müslümanlar hemen her şeylerini kaybetmişlerdi. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'e gelip hicret için izin istemişti. Aldığı cevap müsbet değildi, ancak onu sevindirmişti. Evine sevinçle geldi.
7: Hoş geldin Ebubekir.
8: Hoş bulduk Ümmü Ruman.
7: Ne yaptın? Konuştun mu Resulullah'la?
8: Konuştum.
7: Merak içindeyim.
8: Hicret etmeme henüz müsaade etmedi. Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
7: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
8: Öyle olmasını umuyorum.
7: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
8: İnşallah selametle ulaşırız yeni yurdumuza. Ben yol için bir deve hazırlamıştım. Bir tane de Allah Resulü için ayarlayayım. Kasva uysal ve itaatkar bir hayvandır. Onu besleyip dinlendirelim birkaç gün.
7: Tamam.
8: Peygamberimizden haber geldiğinde hazır olsun.
7: Ben de yol hazırlığına başlayayım. Belki acilen yola çıkmanız gerekebilir.

0: Mekke müşrikleri gerekli önlemleri almak üzere Darun Nedve'de toplandılar. Gündem önemli ve gizli olduğundan Ebu Leheb hariç Haşimoğullarından hiç kimsenin toplantıya girmesine müsaade edilmedi.
1: Mekke'de Muhammed, Ali ve Ebu Bekir'le aileleri dışında kimse kalmadı. Hepsi terk ettiler bu şehri. Bu fırsat elimize bir daha geçmez. Muhammed'in etrafı bu kadar boşken bu işi bitirmeliyiz.
2: Ne yapmayı teklif ediyorsun?
1: Bence onu zincire vurup hapsedelim. Ölünceye kadar serbest bırakmayalım ki daha fazla zarar veremesin.
2: Onun taraftarlarının burada olmaması önemli değil. Böyle bir işe kalkışırsan hepsi toplanıp üstümüze gelir ve onu kurtarırlar.
3: Haklısın. Bu iyi bir fikir değil.
4: Onu Mekke'den sürsek ve bir daha buraya sokmasak, o aramızdan çekip gidince işlerimiz düzelir. Eskiden olduğu gibi huzura kavuşuruz.
2: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
5: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
2: Aklındakini açıkça söyle. Planın nedir?
5: Ondan ebediyen kurtulmak.
6: Öldürelim mi diyorsun?
7: Nasıl olacak? Gitmek bilmeyen bir kan davası oluştu.
3: Haşimoğulları ne olursa olsun Muhammed'i koruyacaklardır.
5: Bunu ben de biliyorum. Onun için bir çözümüm var. Her kabileden güçlü kuvvetli birer genç seçeceğiz. Hepsinin eline keskin kılıçlar vereceğiz. Aynı anda Muhammed'in üzerine çullanıp işini bitirecekler. Her kabileden bir genç bu işin içinde olunca Haşimoğulları kan davası güdemeyecek. Hepimize karşı duramazlar ya.
2: İyi fikir. Toplanır kan diyeti ödersiniz. Haşimoğulları da diyete razı olmak zorunda kalır.
3: Tebrik.
8: Bu iyi bir fikir. En iyi çözüm bu.
7: Evet, mantıklı.
0: Müşriklerin almış olduğu suikast kararından sonra Cebrail, Peygamberimize gelerek artık hicret etmesi gerektiğini söyledi. Peygamberimiz bu haberi alır almaz Hazreti Ebubekir'in evine gitti.
9: Ebu Bekir, Resulullah geldi.
10: Hayırdır inşallah. Bu saatte gelmezdi hiç. Kötü bir şey yoktur inşallah. Hoş geldiniz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le selamlaştıktan sonra, seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Evde yabancı birileri varsa dışarı çıkar, dedi.
10: Ya Resulallah. İçeride kızlarımdan başka kimse yok. Anam babam sana feda olsun. Bu saatte gelişinde mutlaka bir hikmet vardır. Ne oldu?
0: Peygamberimiz, Yüce Allah bana Mekke'den çıkıp Yesrib'e hicret etmem için izin verdi, deyip müşriklerin planlarından bahsetti.
10: Peki ben size yol arkadaşlığı edebilecek miyim?
0: Peygamberimiz, evet beraber gideceğiz, deyince Hazreti Ebu Bekir sevincinden ağlamaya başladı.
10: Ya Resulallah, bunu ümit ediyor, Allah'tan senin yol arkadaşın olmayı diliyordum. Bunun için en iyi iki devemi hazırladım, biri senindir. Bir de kılavuz kiraladım. Abdullah bin Urayk'ı çölü çok iyi bilen biridir. Müslüman değil ama güvenilir. Bizi en güvenli geçitlerden geçirerek Yesrib'e ulaştıracaktır.
0: Peygamberimiz kendisi için hazırlanan deveyi ücretini ödemek kaydıyla kabul etti. Hicret yolculuğunda kullanacağı bu deve Kasva isimli deveydi. Resulullah evine giderek Hazreti Ali'ye durumu anlattı. Onu elindeki emanetleri sahiplerine vermek üzere görevlendirdi. İlginçtir ki peygamberimizin getirdiğini yalanlayan müşrikler en kıymetli mallarını ona emanet etmekten çekinmiyordu. O gece Resulullah yatağına Hazreti Ali'yi yatırarak ona şöyle dedi. Ali, bu gece yatağımda yat. Şu yeşil geniş hırkamı da örtün, onun içinde uyu. Korkma, sana onlardan hoşlanmayacağın hiçbir şey erişmez. Suikast girişiminde bulunacak gençler peygamberimizin evini sarıp gözetlemeye başladılar. Ellerinde kılıçları saldırmaya hazır beklerlerken Resulullah Yasin suresinin ayetlerini okuyarak

0: evinden çıktı. Yasin, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Peygamberimiz aralarından çıkıp gittiği halde onu göremeyen müşrikler ancak arkalarından gelen başka bir müşriğin sesiyle kendilerine geldiler.
1: Burada ne bekliyorsunuz siz?
2: Sessiz ol. Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
1: Akılsızlar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsin.
3: Olamaz. İşte içeride, pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
1: Az önce yanından geçti sersem.
3: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük, çıktığını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
4: Kaldırın örtüyü.
5: Olamaz. Bu Ali
6: bize tuzak kurmuş.
3: İyi de nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak? Bu da onun sihirlerinden biri.
1: Gafiller! Kaç kişi bir adamı yakalayamadınız? Kaçırdınız elinizden. Derhal Ebu Cehil ve Ebu Sufyan'a haber salın.
0: Peygamberimizin aralarından süzülüp gitmesi müşrikleri hayrete düşürmüştü. Durumu öğrenen Kureyş'in ileri gelenleri acilen toplandılar ve Hazreti Muhammed'in başına büyük bir ödül koydular. Onu diri ya da ölü Mekke'ye getiren, ömrü boyunca rahat edeceği bir sermaye ile ödüllendirilecekti.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir: "Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi."

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve "bu filanın vefasızlığıdır" denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi.
1: Hüsnü hal.
2: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını. Saramıyor yaralı, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir.

0: Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz." buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi: borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır."

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet, buyurdu.

0: Peygamberimiz Enes bin Malik'e şöyle demiştir: "Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
3: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
2: Haklısın.
3: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
4: Rüzgar estiğinde.
3: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
4: Kum gibi öyle mi?
3: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
4: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
3: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
4: Anladım.
3: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
4: Tamam.
3: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
4: Sen nereye gidiyorsun?
3: Onu görmeye.
4: Kimi?
3: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
5: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
3: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
5: Allah'ın Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
3: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
6: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
3: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
5: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
3: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
5: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin: Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Bir arkadaş olarak Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'in en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir'di. Kendisine peygamberlik verildiğinde ona ilk inananlar ve sadakatle bağlananlar arasında o da vardı. Aynı şekilde Hazreti Ömer, Hazreti Hamza, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Ebu Zer, Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam da onun en yakın ashabından yani arkadaşlarındandı. Hazreti Peygamber arkadaşlarına karşı son derece sevgi dolu, konuşkan, şakacı, paylaşımcı, vefakar, diyarkam, cömert, fedakar bir dosttu. Onlara karşı nazik davranır, arayıp durumlarını sorardı. İhtiyaçlarını gidermeye ve zor zamanlarında yanlarında olmaya çalışırdı. Acılı zamanlarında onlarla ilgilenir, teselli eder, elinden gelen yardımı yapardı. Hasta olduklarında ziyaret etmeyi ihmal etmezdi. Onların fikirlerine ve duygularına değer verir, yapacağı işlerde arkadaşlarına danışırdı. Ashabıyla arasında sağlam bir dostluk bağı vardı. Arkadaşlarıyla şakalaşır, onlara nükteli sözler söylerdi. Şakalarında aşırıya gitmez, kendisine yapılan ölçülü şakaları da hoşgörüyle karşılardı. Şakada yalan bulunmamasına ve şakanın başkalarına zarar vermemesine özen gösterirdi. Mekkeli ya da Medineli olsun, her sahabi onu çok severdi. Çünkü huzurlu, umutlu ve imanlı bir hayata onun rehberliğinde kavuşmuşlardı. Bu yüzden ona derin bir saygı ve minnet besliyorlardı. İyi günde de kötü günde de onu yalnız bırakmıyorlardı. Arkadaşlarında gördüğü hataları onları kırmadan ve kusurlarını yüzlerine vurmadan düzeltmeye çalışan Hazreti Peygamber, onları her zaman iyiliğe teşvik eder, güzel davranışlarıyla onlara örnek olurdu. Hiç yalan söylemez, arkadaşları arasında emin yani güvenilir olarak tanınırdı. Arkadaşlarıyla onların konuşmaktan hoşlandıkları konularda sohbet ederdi. Hediyeleşmeyi severdi. Kendisine verilen hediyeyi kabul eder, kendisi de arkadaşlarına hediyeler verirdi. Birçok konuda arkadaşlarıyla görüş alışverişinde bulunur, makul olan tekliflerde arkadaşlarının sözüne uyardı. Arkadaşlarının kendisine aşırı saygı göstermesine izin vermez, yapılacak bir iş olduğunda kendisi de onlarla birlikte yapardı. Onun bu tavrını somutlaştıran bir rivayete göre o, bir gün birkaç arkadaşıyla gezintiye çıkmıştı. Yolda kesip yemek için bir koyun aldılar. Oturacakları yere vardıklarında içlerinden biri, ''Ben bu koyunu kesip yüzeyim.'' dedi. Bir diğeri, ''Sen kes, ben de parçalarını ayırayım.'' dedi. Böylece hepsi bir işin ucundan tuttu. Sıra ateşi yakmaya gelince Hazreti Peygamber, ''Ben de gidip ateş yakmak için etraftan çalı çırpı toplayayım.'' dedi. Arkadaşlarının gönlü buna razı olmadı. Hepsi ona hizmet etmek için koşturup duruyordu. ''Olur mu hiç, sen zahmet etme, o işi de biz yaparız.'' dediler. Ama o kararlıydı. Israr ettilerse de yapacağı işten vazgeçmedi. ''Bu doğru olmaz, benim de sizinle birlikte işin bir ucundan tutmam gerek.'' dedi. Arkadaşları her işini yapmayı kendileri için bir şeref saydıkları halde o bütün işlerini kendisi görmeye çalışırdı. Çünkü o kibirli değil, alçak gönüllüydü. Bir topluluğa girdiğinde kendisi için ayağa kalkılmasını dahi istemez, boş bulduğu yere otururdu. Arkadaşları arasında otururken ayaklarını uzatmazdı. Zengin, fakir, kadın, erkek, büyük, küçük herkese dostane yaklaşırdı. İnsanlar arasında ayrım yapmaz, hizmetçilerle oturup yemek yer, onlarla birlikte oturup yemek yemelerini, onlara saygıyla yaklaşmalarını başkalarına da tavsiye ederdi. Gönlü zengindi. Çekememezlik yapmaz, kimseye öfke duyup kin gütmez, kimseye sırt çevirmezdi. Düşmanlıktan hiç hoşlanmazdı. İnsanlara aralarını bozacak davranışlardan uzak durmalarını öğütlerdi. Müslüman kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme buyurarak çevresini uyarırdı. Aranızın kötü olmasından titizlikle sakınınız. Çünkü bu özellik dini yok edip bitirir buyurarak insanlar arasındaki çatışmaların çok tehlikeli boyutlara götürecek kadar tehlikeli olabileceğini anlatırdı. Kendisi dost ve arkadaşlara küsüp onlarla bağlarını koparmama konusunda son derece dikkatliydi. üç günden fazla küs kalmanın helal olmadığını söyler, kardeş olmayı ve kardeşçe yaşamayı öğütlerdi. Dostluk ve kardeşliğin temelinin karşılıklı güven olduğunu anlatırdı. Kişi dostunun dini üzeredir, bu yüzden her biriniz kiminle dostluk kurduğuna dikkat etsin buyurarak, arkadaş ve dost seçerken çok dikkatli olmak gerektiği konusunda çevresindekileri uyarırdı.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.''

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurrehu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra üç defa Allah'a istiğfar eder ve Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın" diyor ve "bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor" dedi. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye "Şu adam hakkında ne düşünürsün?" diye sordu. O da "Eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse, sözü dinlenmeye layık biridir" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adam "Ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır" buyurdu. Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. "Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz."

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser, Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in yaratılış güzellikleriyle dış görünüşünü konu alan hilye çalışmalarından bahsedeceğiz.

Aleyhisselam'ın vefatını takip eden günlerden itibaren Müslümanlarda tarif edilemez bir peygamber hasreti oluşmaya başlamıştır. Sahabeden sonra gelen tabi'in nesli her fırsatta sahabeye Efendimizin nasıl olduğunu sorup tavsif etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz'i görenlerin görmeyenlere verdikleri muhtelif cevaplar zaman içinde zengin bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. İşte bu sözlü tasvirlerin her birine hilye adı verilir. Bugün hilye şeklinde ifade ettiğimiz kelimenin klasik metinlerdeki orijinal hali halktır. Yaratılış ve fıtrat anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Hadislerde konuyla ilgili olarak kullanılan halk-ı Resulullah ifadesi dilimize hilye olarak geçmiştir. Hilye metinlerinde hep Resulullah Efendimizin tarifi imkansız güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır. Onu bütün gerçeğiyle anlatamamanın sıkıntısı çekilmiştir. Öyle ki Hazreti Ali gibi bir söz üstadı bile bu hususta ifade güçlüğü çektiğinden söz etmiştir. Hilyelerde Efendimiz'i anlatacak kelimelerin itinayla seçildiğini görmekteyiz. Onu anlatmak için adeta özel kelimeler icat edilmiştir. Maalesef tercümelerde bu kelimeleri tam olarak karşılamak mümkün olmamıştır. Zira dilimizde en güzelden daha güzeli ifade edecek kelime bulunmamaktadır. Alemlerin eşsiz güzeli, dilin imkanları ölçüsünde anlaşılmaya mahkum olmuştur. Hazreti Peygamber'in o eşsiz güzelliğini, Resulullah'ın şairi ünvanını alan Hasan bin Sabit şöyle şiirleştirmiştir. Senden güzelini görmedi gözüm, senden güzelini doğurmadı hiçbir ana. Bütün noksanlardan beri yaratıldın sen, sanki arzu ettiğin gibi halk olundun. Efendimizin hilyesi hakkında bilgi veren ashabın sayısı oldukça kabarıktır. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Hint bin Hale'nin tavsifleri daha canlı ve daha detaylıdır. Anlatımların kimi uzun, kimi kısadır. Her biri görebildiği ve anlatabildiği kadar ifade etmiştir. Efendimizin bu tavsifleri adeta farklı fotoğrafçıların farklı zamanlarda çektiği resimleri anımsatır. Kimisi profilden, kimisi cepheden alınmış, kimisi boydan, kimisi yarım çekilmiş fotoğraflar gibi bir durum arz etmektedir. Şükür vesilesidir ki bugün bizler Hazreti Peygamber'in şekl-ü şemailini tanıtan yeterli bilgiye sahih kaynaklardan ulaşabilmekteyiz. Hilye-i Şerif'le alakalı rivayetlere özellikle Muhaddis Tirmizi'nin bir araya getirdiği 14 vesikadan oluşan bir mirasa sahibiz. Tirmizi'nin yanı sıra Buhari, Müslim, İbn-i Sa'd ve Hakim en-Nisaburi gibi alimler de eserlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Esasen Efendimiz'e hasret duygusu sadece İslam'ın ilk neslinde baş gösterip de sonradan kaybolmuş değildir. Tezahürleri farklı olsa da bütün Muhammed ümmeti peygamber sevgisi ve saygısını hep canlı tutma gayreti içinde olmuş ve bu canlılığı korumak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu sebepledir ki hilye metinleri hattatların da ilgisini çekmiştir. Hattatlar bir yandan göğüs cebinde taşımak üzere cep hilyeleri kaleme almışlardır. Cep hilyeleri Peygamber Efendimizin çerçeveletilmiş resmi mübarekleri olarak gözden uzak olan, gönülden uzak olmasın diye ceplerde taşınmıştır. Diğer yandan da evlere asılmak üzere duvar levhası halinde hilyeler yazılmıştır. Duvar levhası olarak hilye-i saadetlerin bulunduğu evde huzur, mutluluk ve bereket olacağına, bulunduğu evi yoksulluktan, üzüntüden, sıkıntıdan ve bütün kötülüklerden, özellikle de hırsızdan ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Hilye-i Şerif, kendine özgü kompozisyonuyla ilk defa ünlü Türk hattat Hafız Osman tarafından levha haline getirilmiştir. Hafız Osman'la başlayan Hilye-i Saadet yazma geleneği 4 asırdır kesintisiz devam etmektedir. Her hattat kendi çapında Hilye-i Şerif yazmayı hedefler. Bu levhalar hattatların ustalık devre eseri olarak kabul edilir. Hiçbir hattat yoktur ki Hilye-i Saadet'ten daha güzel bir levha yazmış olsun.

Bu sebepledir ki Hilye-i Saadet levhaları hep hat sanatının şaheserleri arasında yer almıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Efendimizin hilyesiyle ilgili rivayetleri bir araya getirerek özet mahiyetinde Hilye-i Saadet adı verilen bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendisinden sonra gelenler tarafından hep olduğu gibi basılmaya devam etmiştir. Burada Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Resul-i Ekrem ve Fahri Alem Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hilkatçe ve ahlakça nev'i beni Adem'in ekmeliydi. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip, endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avucu geniş, boynu uzun ve mevzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve söbüce yüzlüydü. Şişman yüzlü ve yumruk yanaklı değildi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine karipti. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düz idi. Saçlarını uzattığı vakit kulaklarının memelerine değerdi. Sakalı sık ve tam idi. Uzun değil idi ve bir tutamdan ziyadesini alırdı. Alemi bekaya rühlet buyurduklarında saçı, sakalı henüz ağarmaya başlamış, başında biraz ve sakalında 20 kadar beyaz kıl var idi. Cismi nazif, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan âlâ kokardı. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün onun rayihayı tayyibesini duyardı. Kıymetli dinleyenler, en güzelden daha güzeli dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Bir gün Hane-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.

Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Enes bin Malik'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

aleyhi ve sellem, bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat, askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun, dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum, cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

0: İslam tarihi az sonra. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: "Şu insandır. Şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir."

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" anlamına gelen "Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz" dedi. Resulullah, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir" buyurdu.

Ne göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.''

0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hazreti Peygamber'in toplum kesimleriyle olan örnek ilişkilerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin şehit aileleri ve gazilerle ilişkileri konusunu anlatmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, şehit, şahit olan, hazır bulunan demektir. Ölüp yok olan, kaybolup giden değil, berhayat olan, tabiri caizse ölümsüzleşendir şehit kişi. Bunun içindir ki şehit diridir, ölmez. Ona ölü denmez. Bakara suresi 154. ayette, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis,

onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız buyurulmaktadır. Yeri ve zamanı geldiğinde canından daha mukaddes bildiği değerler uğruna dünyadan ve dünyadaki her şeyden vazgeçip canını ortaya koyarak din ve davasının şahidi ve sahibi olduğunu ispatlayan kimsedir şehit. Aynen Hazreti Peygamber zamanında yaşanan olayda olduğu gibi. Hadise şöyledir. Bir gün bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelir ve şehadet getirerek Müslüman olur. Sonra yurdunu terk edip Medine'ye yerleşir ve geçimini burada kazanmaya başlar. O, Peygamber şehrinde yaşamak, Hazreti Peygamber'e yakın olmak istemektedir. Medine'ye yerleşmiştir ama sonuçta yabancıdır, yersiz, yurtsuz bir kimsedir. İşte bunu bilen Peygamber Efendimiz, ashabından birini bu kişiyle ilgilenmesi için görevlendirir. O günlerde bir gazveden elde edilen ganimet taksimi yapılmaktadır. Hazreti Peygamber o kimseye de ganimet payı gönderir. Peygamberimizin görevlendirdiği sahabi, o kişinin hissesine düşen ganimeti verince adam bunun ne olduğunu sorar. Sahabi de, Hazreti Peygamber'in sana ayırdığı hissedir diye cevap verir. Adam hissesine düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getirerek bunun ne olduğunu ona da sorunca Peygamberimiz bunu senin için ayırdım buyurur. Bunun üzerine adam ya Allah'ın Resulü ben ganimet için değil Allah yolunda bulunmak ve eliyle boğazını göstererek şuramdan vurulup şehit olmak ve cennete girmek için Müslüman oldum der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de eğer gerçekten doğru söylüyorsan ve Allah'a verdiğin sözü tutarsan Allah da sana istediğini verecektir buyurur. Aradan zaman geçer ve bu kimse bir gazvede tam da işaret ettiği yerden vurularak şehit olur. Onu o haliyle peygamberimize getirdiklerinde peygamberimiz, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona onun dilediğini verdi buyurarak onu kendi cübbesiyle kefenledi ve cenaze namazını kıldırdı. Ardından da Allah'ım bu kulun senin yolunda hicret ederek şehit oldu. Ben de buna şahidim buyurdu. Bedir gazvesi sırasında Peygamber Efendimiz ashabına, kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete koşun buyurdu. Bunun üzerine Ümeyr bin Humam, ey Allah'ın Resulü, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi diye sordu. Peygamber Efendimiz de, evet cevabını verince Ümeyr, vay be diyerek hayretini gizleyemedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, seni şaşırtan nedir diye sordu. Ümeyr de, ey Allah'ın Resulü, benim şu dünyada cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir dileğim yok deyince Peygamberimiz de ona, öyleyse sen onlardansın buyurdu. O sırada azığından çıkardığı hurmaları yiyen Ümeyr, bu müjdeli haber üzerine hurmaları yiyinceye kadar beklemek gerçekten uzun bir süre diyerek elindeki hurmaları bırakmış ve katıldığı o gazve esnasında şehit olmuştu. Ne mutlu Ümeyr'e, ne mutlu Allah'ın bu lütfuna mazhar olarak şehit olan o ayrıcalıklı kimselere. Değerli dostlarımız, sahabe Allah yolunda mücadele ederken şehit olanların ahiretteki mükafatının ne olacağını peygamberimize sorardı zaman zaman. İşte bunlardan biri olan Ümmü Rubey peygamberimize gelerek ey Allah'ın elçisi oğlum Harise Bedir günü şehit oldu. Onun durumunu bana anlatır mısın? Eğer oğlum cennetteyse bu acıya sabrederim. Cennette değilse ona gücüm yettiği kadar ağlarım deyince Peygamber Efendimiz oğlun cennette Firdevsül Ala'ya yani en yüksek makama ulaştı buyurmuştu. Tevbe suresi 111. ayette bildirildiği üzere şehitlik zaten ölümlü olan insanın yüce değerlerin yaşatılması uğrunda ve sırf Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla canını Allah'a satmasıdır ve mükafatıdır.

ve cennettir. Peygamber Efendimiz şehitlere verilecek mükafatı anlattıkları hadis-i şeriflerinde Allah'ın cennette bulunan şehitlere herhangi bir arzunuz var mı diye soracağını, onların da ey Rabbimiz başka ne arzu edebiliriz ki cennetteyiz, dilediğimiz şekilde yaşıyoruz diyeceklerini, Yüce Allah'ın bu soruyu 3 defa sorunca şehitler Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlar ve ya Rabbi ruhlarımızı cesetlerimize geri çevir de dünyaya tekrar dönelim ve senin yolunda 2. kez şehit olalım derler. Peygamber Efendimiz bu durumu açıklarken ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne denli üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmak için can atar. Çünkü Allah'ın şehitlere tanıdığı imtiyaz onların şehit düşme anından itibaren başlamaktadır. Onlar ölüm acısını hissetmez. Peygamberimizin ifadesiyle ölüm onlara bir çimdik acısı kadar basit gelir. Değerli dinleyicilerimiz, daha önce de üzerinde durduğumuz bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi de Peygamber Efendimizin şehit yakınlarıyla olan ilişkileri konusuna değinmek istiyorum. Hazreti Peygamber, şehitlerin geride bıraktığı çocuklarına özel ilgi göstermiştir. Onun özel iltifat ve ilgisine mazhar olan şehit çocuklarından birisi de Uhud şehitlerinden Abdullah bin Amr'ın oğlu Cabir'dir. Babası şehit olduğunda Cabir 18 yaşlarında bulunuyordu. Hazreti Peygamber Uhud Savaşı'ndan bir gün sonra Hamra-ül Esed gazvesine giderken sadece bir gün önce Uhud'a katılanların gelmesine müsaade ettiği halde babası bir gün önce şehit olan Cabir bin Abdullah'a özel izin vermişti. Cabir bin Abdullah'ın Hazreti Peygamber'le şöyle bir hatırası vardır. Cabir'in alacaklıları hurmaların toplanma mevsimi geldiğinde ondan babasının borçlarını isterler. O da hurma bahçesinden başka gelirleri olmadığını ve o yılki ürünün de borcunu karşılamaya yetmeyeceğini Hazreti Peygamber'e bildirir. Peygamber Efendimiz toplanan hurmaları birkaç öbek halinde yığdırır Cabir'e. Bunlardan en büyük öbeğin yanına oturarak ölçeği eline alır ve herkese alacağı nispetinde hurma vermeye başlar. Bizzat Peygamber Efendimiz tarafından gerçekleştirilen bu ödeme işlemi sırasında Hazreti Peygamber'in bir mucizesi olarak Cabir'in bütün borçları ödendikten sonra hurmaların eksilmediği rivayet edilir. Peygamber Efendimiz maddi sıkıntı içinde bulunan şehit ailelerine yardımlarda bulunurken onları ezikliğe sevk edecek davranışlar konusunda çok hassas davrandığını görüyoruz. Yine Cabir'le ilgili şu hatıra bunu çok iyi bir şekilde anlatmaktadır. Hazreti Peygamber'le birlikte Zatürrika gazvesine katılan Cabir ona maddi sıkıntı içinde olduğunu bildirir. Hazreti Peygamber Cabir'den kendisine devesini satmasını ister. Uzun süre pazarlıktan sonra Medine'ye varınca teslim etmek şartıyla deveyi satın alır. Cabir Medine'ye dönünce deveyi teslim etmek için götürdüğünde Hazreti Peygamber ona borcunu öder ve deveyi de kendisine hediye eder. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber şehit çocuklarının sadece maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmemiş, kendilerinin ileriki yıllarda yalnızca yardımla geçinen insanlar olarak yaşamaktan kurtulup birer iş sahibi olmaları için gereken tedbirleri de almıştır. Hazreti Peygamberle Mute Savaşı'nda şehit düşen Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah arasında geçen bir olayı buna örnek olarak kaydedebiliriz. Peygamberimiz bir gün çocuklarla birlikte pazarda satış yapan Abdullah bin Cafer'in yanına uğramış, kendisiyle ilgilenmiş ve "Allah'ım onun satışını bereketli kıl" diye dua etmişti. Yine genç yaşta Uhud'da şehit düşen amcası Hazreti Hamza'nın yetim çocuklarıyla hayatı boyunca ilgilenmiş Zeyd bin

0: Harise, Hazreti Ali ve Cafer bin Ebi Talib'in Hazreti Hamza'nın kızı Umame'nin bakımını üstlenmek istemeleri üzerine Cafer bin Ebi Talib'in hanımı Esma'nın Umame'nin teyzesi olması sebebiyle onun bakımını Cafer'e vermiş, Ümame'yi daha sonraki dönem içinde Seleme bin Ebu Seleme ile evlendirmişti. Yine Uhud Savaşı'nda şehit düşen Abdullah bin Cahş'ın ailesinin geçimini üzerine almış, oğluna Hayber'de bir mülk satın almıştı. Uhud'da şehit düşen Enes bin Fedale'nin yetim kalan 3 yaşlarındaki oğlu Muhammed için de Peygamberimiz ona satılmamak ve hibe edilmemek kaydıyla bir hurmalık bağışlamıştı. Hazreti Peygamber'in bir şehit annesini teselli edişiyle ilgili şu olayda son derece manidardır. O, Uhud şehitlerini defnettikten sonra bineğine binerek gazilerle birlikte Medine'ye doğru hareket ettiği sırada Ensar kadınları kendisini karşılamak üzere yola çıkmışlardı. Bunların arasında Hazreti Peygamber'in atının dizginini tutan Sa'd bin Muaz'ın annesi Kebce binti Ubeyd de vardı. Bu kadının diğer oğlu Amr şehit düşmüştü. Sa'd bin Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, annem!" diyerek onu takdim etti. Hazreti Peygamber, Kebce binti Ubeyde, "Merhaba!" diye hitap etti. Kebce, Hazreti Peygamber'e yaklaşarak, "Seni sağ salim gördüm ya, felaket hiç gelir bana!" dedi. Peygamberimiz de ona, oğlu Amr bin Muaz için taziyede bulunduktan sonra onun ve diğer şehitlerin cennetlik olduğunu belirtti ve "Allah'ım, kalplerindeki üzüntüleri gider. Musibetlerinden dolayı onları mükafatlandır. Şehitlerin geride bıraktıklarına güzel muamelede bulunacak iyi halefler eyle." diye dua etmişti. İslam ordusu Uhud'dan Medine'ye döndüğünde kadınlar savaşa katılan yakınlarından haber sormak üzere Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Peygamber Efendimiz baldızı Hamle binti Cahş'a kardeşi Abdullah'ın ve dayısı Hamza'nın şehit olduğunu söyledi. Hamle soğukkanlılık göstererek Allah'tan onların bağışlanmasını istedi. Hazreti Peygamber Hamle'ye kocasının da şehit olduğunu söyleyince Hamle üzülerek feryat etmeye başlamıştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, kadınların yanında kocalarının ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Daha sonraki zamanda Hamle'ye niçin böyle yaptığını sorduğunda, "Ey Allah'ın Resulü, yetim çocuklarını hatırladım. Bu durum beni ürpertti," dedi Hamle. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, o çocukların iyi yetişmesi için dua etmiş, onlarla daha sonraki zaman süreci içerisinde de ilgilenmiş, Hamle'ye geçimini idame ettirebilmesi için her daim yardımda bulunmuştu. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, "Dul hanımlarla fakirlerin işlerine koşanlar, Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafata nail olur," buyurmuştur. Bu sözün kapsamına şehitlerin geride bıraktıkları dul eşlerine yardımcı olanların da girdiği muhakkaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in Medine döneminde sahabenin hemen tamamı gazilerden oluşuyordu. Çünkü Bedir, Uhud, Hendek ve diğer gazvelere katılanlar birer gaziydi. Hazreti Peygamber'in gazilere, şehitlere ve şehit çocuklarına verdiği değerden sahabe de etkilenmiştir. İbn Hişam'ın kaydettiği bir habere göre onun en yakın arkadaşı olan Hazreti Ebubekir kucağında küçük bir kız çocuğunu seviyorken yanına bir adam gelir ve bu çocuğun kim olduğunu sorar. Hazreti Ebubekir, "O benden daha hayırlı olan bir adamın kızıdır. Bu Sa'd bin Rebi'nin kızıdır." cevabını verir. Sa'd bin Rebi Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştü. "Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mukaddes değerleri uğruna gazi olanlarımıza da hayırlı bir ömür ihsan eylesin inşallah. Amin." Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimiz'in hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir adam, "Ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım?" diye sorar. Allah Resulü, "Ona Allah'ı hatırlat," cevabını verir. Adam tekrar sorar, "Ya buna aldırmazsa?" "Yakınındaki Müslümanlardan yardım iste," der Allah Resulü. Adam, "Peki çevremde kimse yoksa?" Resulullah, "Ona karşı yetkililerden yardım iste." Adam, "Peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa?" Resulullah, "O zaman malını korumak için mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın." Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etmektedir. Adam, "Mücadele ederken ya ölürsem?" Resulullah, "Şehit olursun." Adam, "Ya ben onu öldürürsem?" Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.''

Miktam bin Mahdi Kerip'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi

Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Enerrahmanu ve hiyerrahimu şakaktu lehesmen min ismi. Men vasalaha vasaltuh. Ve men kata'aha beddettuh.
0: Ben Rahmanım. Akrabalığı ben var ettim. İsimlerimden birini ona verdim. Yakınlarıyla ilgilenip akrabalığın hakkını verene lütufta bulunurum. Akrabasıyla ilişkisini kesenden ben de rahmetimi keserim. Bir ucu Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a uzanan Sıla-i Rahim, son derece kıymetli ve anlamlı olan akrabalık ilişkilerindendir. Rabbimizin merhametine mazhar olmanın yolu, akrabalarla olan ilişkileri sürdürmekten geçmektedir. Zira Cenab-ı Hakk'ın akraba ile olan irtibatı kesen kullarından rahmetini esirgeyeceği ikazı bu gerçeğe işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz de akrabalarla irtibatı devam ettirmenin Allah'a imanın gereği olduğunu buyururken, onlarla ilişkiyi kesenlerin de cennetten mahrum kalacağını ifade ederek akrabalarla olan ilişkilerin ahiretteki sonucuna dikkatleri çekmektedir. Akraba ilişkilerinin sürdürülmesinin insanın hayatında berekete vesile olacağını ifade eden Peygamber Efendimiz, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabayla irtibatını sürdürsün buyurmaktadır. Allah Resulü bu bereketin akrabaya yapılacak infakta da var olduğunu ifade ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurmaktadır.

0: gösteren kimselere de Allah'ın yardımcı olacağını bildirmiştir. Akrabalarla ilişkileri devam ettirmenin, Allah'ın ve Resulünün emirleri arasında yer aldığı bilinciyle hareket etmek, onlardan ilgiyi eksik etmemek gerekir. Aradaki küçük sıkıntılar, ufak anlaşmazlıklar, büyüyüp kangren haline gelmesine izin verilmeden çözülmelidir. Akraba ile ilişkiyi koparmanın ve onlara kötü davranmanın büyük günahlardan olduğu da unutulmamalıdır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.
3: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
4: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
3: Haklısın.
4: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
3: Rüzgar estiğinde.
4: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
3: Kum gibi öyle mi?
4: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
3: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
4: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
3: Anladım.
4: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
3: Tamam.
4: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
3: Sen nereye gidiyorsun?
4: Onu görmeye.
3: Kimi?
4: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
5: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
4: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
5: Allah'ın Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
4: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
6: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
4: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
5: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
4: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
5: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim." Sevban radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra üç defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi." Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sormuş, o da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız, buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar, işte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.

Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca o, elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Sahabe hatıraları az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı.

0: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: İslam'ı ilk kabul edenlerden Sa'd bin Ebi Vakkas. Resulullah'ın tebliğ ettiği vahye ilk tabi olanlardan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğunu kabul etmesinin ardından annesinin şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Evladının Müslüman olduğunu öğrenen annesi buna çok üzülür ve oğlunu atalarının inancına döndürebilmek için inancından vazgeçmezse yemeyip içmeyeceğine dair yemin eder. Annesine çok düşkün olan Sa'd, ona bir zarar gelmesini asla kabul edemezdi. Ancak imanla alakalı bir konuda Rabbine isyan edip başkalarına da tabi olamazdı. Yeminini uygulamaya koyan annesine bir evlat için kullanılması çok zor olan şu ifadelerle cevap verdi. Anneciğim, 1000 tane canın olsa ve bunları tek tek versen ben yine de dinimden dönmeyeceğim. Bu kararlılığı gören annesi Hamne binti Süfyan yemininden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu olayı takiben Sa'd bin Ebi Vakkas'ın duruşunu destekleyen ve böylesi bir durumla başka Müslümanlar da karşılaşacak olsa nasıl hareket etmeleri gerektiğini gösteren şu ayet nazil oldu. Eğer annen baban hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa o zaman onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlara iyi davran. Müslümanlar Medine'ye hicret edene kadar Mekke'de kalan Sa'd bin Ebi Vakkas, annesinin tepkisi karşısında benimsediği karakterli duruşunu Mekkeli müşriklere karşı da göstermiştir. Nitekim arkadaşlarıyla birlikte ibadet ederken müşriklerden bir grup kendilerine sataştığında eline aldığı bir deve kemiğiyle onlara karşılık vermesi Sa'd bin Ebi Vakkas'ın zulüm karşısındaki tutumunu göstermekteydi. Medine'ye hicretle birlikte Müslümanlar kendilerini tehdit eden güçlere karşı cevap vermeleri gerektiğinde Sa'd bin Ebi Vakkas, kahramanca duruşuyla Müslümanların izzetini koruyandır. Bedir'de müşrik süvari birliğinin komutanı olan Said bin El-As'ı öldürüp kılıcını Resulullah'a teslim edendir o. Uhud'da müşriklerin üstünlüğü ele geçirdiği ve Müslümanların paniğe kapılarak dağıldığı sırada Resulullah'ın yanından ayrılmayıp gövdelerini siper ederek onu korumaya çalışan birkaç kişiden biridir Sa'd bin Ebi Vakkas. Öyle ki herkesin paniğe kapıldığı esnada cesaretinden hiçbir şeyi kaybetmeden ok atmaya devam ediyor ve attığı her ok hedefini buluyordu. Resulullah ona ok veriyor ve şöyle diyordu: "At ey Sa'd, anam babam sana feda olsun." Hazreti Peygamber'in anne ve babasını bir arada zikrederek başka hiç kimse için kullanmadığı bu ifadeler Sa'd bin Ebi Vakkas'tan memnuniyetini göstermektedir. Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e, Hudeybiye'ye, Hayber'e, Mekke'nin fethine ve diğer gazvelerin tamamına katılandır Sa'd bin Ebi Vakkas. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'e biat eden Hazreti Ömer döneminde aktif olarak devlet idaresinde görev alandır o. Öyle ki İran İmparatorluğu'na karşı zaferle neticelenen Kadisiye ordusunun kumandanlığını yaparak Müslümanların izzetini koruyandır o. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman döneminde Küfe valisidir. Hazreti Ömer'in kendisinden sonra halife seçimini gerçekleştirmek için tesis ettiği 6 kişilik şura heyetinin üyesidir Sa'd bin Ebi Vakkas. Hazreti Osman'ın şehit edilişinin ardından başlayan fitne ve ihtilaflardan tamamen uzak kalmaya gayret etmiştir. Öyle ki Sa'd, güçlü bir kişiliğe ve siyasi desteğe sahip olmasına rağmen, siyasi çekişmelerin içine girmekten ömrünün son günlerine kadar kaçınmış, oğlu Ömer ve kardeşinin oğlu Haşim gelip kendisine 100 bin kılıç sahibi var ki hepsi seni hilafet için en liyakatli kişi olarak tanıyor dediklerinde, sizin 100 bin kılıcınızdan daha kuvvetli tek bir kılıç, mümine çekilince onu kesmeyen, kafire karşı sıyrılınca onu kesen kılıçtır cevabını vererek, Müslümanların birbirlerine zarar vermelerine karşı ne kadar hassas olduğunu göstermiştir. Sa'd, Hicri 55 yılında ikamet etmekte olduğu Medine dışındaki Akik Vadisi'nde vefat etmiş, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazdan sonra Vakî mezarlığına defnedilmiştir. Hadis nakli konusunda titiz davranan Sa'd bin Ebi Vakkas, emin olmadıkça ve gerekmedikçe hadis rivayet etmezdi. Kendisinden 271 hadis nakledilmiş, rivayetleri Kütüb-i Sitte ve diğer hadis kitaplarında yer almıştır. Bunlardan biri mealen şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın ardından muhakkak şöyle dua ederdi: Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten sana sığınıyorum. Rezil bir hayata düşmekten, dünyanın ve kabrin imtihanından sana sığınıyorum.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: Semure bin Cündüp'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übey bin Kâb, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem, karşılığını vermesi üzerine Übey bin Kâb bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Mugine'nin katibi Verrak'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.

0: Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Her şeye kudreti yeten odur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Ne ile gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce, Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere, emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise, emredileni veren denilmektedir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

0: Ebul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
9: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمة

0: Hüsnühal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dedi yari ve yarini geçerken koyu verirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine,

Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi başucunda dikilmiş, "Ebu Hureyre" diye sesleniyor. O da "Buyur, emrin olur ey Allah'ın Resulü" diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye, "Tekrar iç Ebu Hureyre" buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir." buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim." dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma." buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim." dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı." buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun." dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için Peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim, buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin, buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm, dedi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.

Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar, işte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yiğitliğini, kahramanlığını konuşuyordu. Dersimizde aynı konuya devam edeceğiz. Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, kitabımızın müellifi, diyor ki, وَزَكَرَ مُسْلِمٌ عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ. Ünlü muhaddis İmam Müslim rahmetullahi aleyh, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Demiş ki Hazreti Abbas, فَلَمَّ الْتَقَ الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارِ وَلَّ الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ. Müslümanlar ve kafirler Huneyn Savaşı'nda karşı karşıya geldikleri vakit Müslümanlar geri çekilmeye başladılar. Evet, bu savaşta Hevazinlilerle savaşılıyordu. Hevazinliler okçuluklarıyla meşhur insan. Müslümanları ok yağmuruna tuttular. Müslümanlar şaşırdılar birden ve yeni Müslüman olmuş 2000 kaberde Mekkeli var. Özellikle onlar geri kaçmaya başlayınca o Müslümanlar arasında bir bozgun meydana getirdi. Müslümanlar da geri dönüp çekilmeye başladılar. Fetafika Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yürkibu bagletehu lahvel kufa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bindiği katırını düşmana doğru sürmeye başladı. Müslümanların geri dönüp bir tür kaçıştığını görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bindiği hayvanı düşmana doğru sürmeye başladı. Hazreti Abbas diyor ki, ve ene ahizun ilicamiha ekuffuha iradete en la tüsri'a ve Ebu Süfyan'ı ahizun birikabihi. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katırının gemine yapışmıştım. Hayvan ileri gitmesin diye asılıyor. Resulullah düşmana doğru sürüyor. Etrafında kimse kalmayınca tehlikeyi ben görüyorum. Ama Resulullah Efendimiz aldırmıyor. Düşmana doğru habire katırı sürüyor. Ben gemini geri çekerken diyor, Efendimiz'i engellemeye çalışırken, kardeşim Haris'in oğlu Ebu Süfyan da, o bizim bildiğimiz Ebu Süfyan değil, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Ebu Süfyan bu. O ise diyor, Peygamber Aleyhisselam'ın üzengisine yapışmış onu tutuyor. Yani ikimiz birden ona engel olmaya çalışıyorduk. Sümme nâdâ yâ lel müslümîn el hadîs. El hadîs demek, ilâ âhiril hadîs demek. Yani hadisin baş tarafını hatırlatıyor bize. Tamamını vermemiş. Daha sonra diyor Hazreti Abbas, Resul-i Ekrem Efendimizin emri üzerine, bozguna uğrayıp dağılan o Müslümanlara, ey Müslümanlar diye seslendi diyor. Hazreti Abbas'ın tekrar ettiği, Hazreti Abbas gür sesli bir adam. Efendimizin söylediklerini o bozguna uğramış insanlara tekrarlamaya çalışıyor. Efendimiz şöyle buyuruyor. Nere gidiyorsunuz? Ey Akabe'de bana biat edene sor. Ey Şecere-i Rıdvan altında, Beyat-ı Rıdvan'da bana söz veren ashab diye sesleniyor. Bu sesi duyan sahabiler kendilerine geldiler diyor. Lebbeyk diyerek dönüp geldiler. Buyur ya Resulallah diye dönüp geldiler. Resulullah'ın yanına koştular. Tekrar savaş kızıştı diyor. Yani Müslümanlar demek ki bir anda boş bulunmuşlar. Dediğim gibi o yeni Müslüman olmuş 2000 Mekkeli'nin geri dönüp kaçması onlara da etki etmiş.
Onlar da geri dönünce Efendimiz böyle seslenmiş ve Müslümanlar hemen kendilerine gelmişler. Buyur ya Resulallah diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koşmuşlardır. Yakîl, şöyle de bir rivayet var, yani bazı sahabiler diyorlar ki, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, izâ gadibe ve lâ yagdabu illâ lillâh, lem yakun bi gadabihi şeyun. Bazı sahabiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızması, öfkelenmesi halini anlatıyorlar da diyorlar ki, Bahri Cihan Efendimiz sadece Allah için öfkelenir. Şahsı için hiç öfkelenmez. Hiç kimseye kızmadı şahsı için. Bana niye böyle söylüyorsun? Bana neden böyle davranıyorsun diye hiç kimseye hiçbir zaman kızmadı. Sadece Allah için öfkelenirdi. O öfkelendiği zaman da

Hiç kimse onun yanında konuşamaz. Kimse ağzını açıp da bir şey söyleyemez. Öyle durumlarda sadece Hazreti Ali konuşur. O yakınlığı sebebiyle cesaret ediyor. Onun dışında hiç kimse Peygamber Efendimiz'e ağzını açıp da bir şey söyleyemez imiş. Lekad feci'a ehlül medineti leyleti. Şimdi bir olayı zikrediyor Kadı İyaz. Bir gece diyor Medine'de korkunç bir ses duyuldu. Bir ses geliyor ama müthiş bir ses. Nereden geldiği belli değil. Halk düşman baskınına uğradıklarını zannetti. Ve çok korktular tabii. Femtalata nâsun kıbele savti. Fetelakkâhum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme râcian. Kad sebegahum ile savt. O sesi duyunca Medineli bazı sahabiler veyahut diğer muhacirlerden bazı sahabiler sesin geldiği tarafa doğru gitmeye başladılar. Yani epeyce bir tereddüt etmişler. Acaba bu düşman mı? Düşmansa şimdi onlarla karşılaşırsa vaziyet ne olur filan deyip takım hazırlıklar yaptıktan sonra o sese doğru gitmeye başladılar diyor. Giderken yolda Peygamber Efendimiz ile karşılaştırır. Bir de baktılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sesin geldiği tarafa gitmiş geri dönüyor. Hani kimseyi beklemeden bu ses nedir Müslümanları? Efendimiz Müslümanların korkutulmasını hiç istemezdi. Buna çok üzülürdü. Hatta Müslümanlara dedi ki yani şakadan bile olsa kılıcınızı bir başka Müslümana kaldırmayın. Ben vururum sana şimdi öldürürüm seni gibi şakalar kesinlikle yapmayın derdi. Onun için Efendimiz Müslümanların korkmasını hiç istemediği için hemen o tarafa gitmiş. Diyor ki Vestebra el habera ala feresin lebi talhata urhin ve seyfu fi unuhi. Şimdi Peygamber Efendimiz'i dönmüş gelirken gördüler ya ne vaziyette görmüş de Server-i Enbiya Efendimiz o sesi duyar duymaz kılıcını kuşanmış. Ebu Talha'nın atına binmiş eğersiz olarak. Eğri filan beklemenin çıplak atın üzerine atlamış. Sahabilerden önce meselenin aslını araştırmış geri dönüyordu. O vaziyette gördüler. Ve huve yekul len turavu. Korkmuş, telaşlanmış insanlara korkmayın, korkmayın diyor Efendimiz. Korkulacak bir şey yok, korkmayın. İşte Allah'ın Resulü böylesine cesur insandı. Hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmazdı. İnsanlar telaşlandığı, korktuğu vakit o kesinlikle korkmazdı. Yüce Rabbim onun kalbinde düşman korkusunu almıştı çünkü. Kale ve kale İmran ibn-i Husayn. Ashab-ı kiramdan bir İmran bin Husayn var. Şimdi onun bir rivayetini müellifimiz buraya almış. Çok enteresan bir adam İmran bin Husayn. Bu ismi unutmayalım. Çok kıymetli bir sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayı ihtiva eden hadisleri çok rivayet edermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyulmasını hem teşvik edermiş hem bununla ilgili hadisi şerifleri rivayet edermiş. Peygamber aleyhissalatü vesselama uymamızı Kur'an-ı Kerim'in emrettiğini söylemiş. Ashab-ı kiramı ve diğer tabii tabiine. Bazıları ona şöyle derlermiş. Senin verdiğin bu bilgileri biz Kur'an-ı Kerim'de bulmuyoruz. Ya nereden söylüyorsun bunu? Derlemiş bazı insanı. Onlara kızarmış İmran bin Husayn. Allah ondan razı olsun. Ve şöyle dermiş. Peki paranın 1/40'ının zekatını vereceğiniz Kur'an'da yazılım. Koyunun veya devenin şu kadarını zekat olarak vereceğiniz Kur'an'da yazılım. Yok, Kur'an-ı Kerim o konuda hiçbir bilgi vermemiş. Siz bunları bizden öğrenin.

Öğrendiniz. Biz de Resulullah'tan öğrendik. Böyle demiş. Allah ondan razı olsun. Güzel kardeşlerim, elbette bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var. Bizi ayakta tutacak olan aziz kitabımızdan sonra Resulullah Efendimizin hadisi şerifleri, sünnet-i seniyyesidir. Onun için hadisleri okumalı, Efendimizin sünnetini öğrenmeli, onları uygulamalıyız, hayatımıza geçirmeliyiz. Buna o devirden daha çok muhtaçız bugün. Onun için sık sık sizlere söylemeye gayret ediyorum. Hadis okuyalım, bol bol hadis okuyalım, Efendimiz'i öğrenelim. Burada yaptığımızda elhamdülillah odur zaten. Diyor ki, bu İmran bin Usayn, مَا لَقِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِيبَةً اِلَّا كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَدْرُبْ İmran bin Usayn diyor ki, bir düşman birliğiyle karşılaştığımız vakit, düşmana ilk darbeyi indiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani geride durmazdı. En önde. Düşmanla karşılaşıldığı vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı elinde en önde vururdu diyor. Bu hususla ilgili birkaç rivayet göreceğiz. Bunu iyice zihnimize nakşederek. وَلَمَّا رَآهُ اُبَيُّنُ حَلَفٍ يَوْمَ عُدٍ وَهُوَ يَكُوَ Uhud gazvesinin, Uhud savaşının yapıldığı gün, ileri gelen müşriklerden bir Übey bin Halef var. Kafirlerin başlarından biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü, onu görmezden geldi. Efeleniyor. Şöyle dedi, Eyne Muhammed? Muhammed nerede? Hava atıyordu. La necevtu in neca. Şayet bugün o sağ kurtulacak olursa ben sağ kalmayayım. Öldüreceğim diyor. Şimdi müellifimiz bu sözlerin biraz gerisine gidiyor. Bu Übey bin Halef hakkında bize biraz bilgi veriyor. Diyor ki, وَقَدْ كَانَ يَكُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ه۪ينَ افْتَدَى يَوْمَ بَدِرٍ Bedir savaşında, Bedir gazvesi yapıldığı zaman bu adamın oğlu esir düştü. Übey bin Halef'in oğlu esir düştü. Efendimiz, esirlerini kurtarmak isteyenlerin fidye vermesi gerektiğini söyledi. Mekke'den geliyorlardı. Esir olan adamlarını kurtarmak için kararlaştırılan fidyeyi veriyorlardı. Esirini alıp gidiyorlardı, yakınlarını alıp gidiyorlar. O gün oğlunu esaretten kurtarmak için Übey bin Halef geldi, Efendimizle karşılaştı ve şöyle dedi kafir, indi feres, yanımda bir at var diyor Übey bin Halef Efendimiz'e. Alifuha kulle yevmin ferakan min zuretin ektülüke aleyha. Bak Muhammed, böyle diyor kafir, benim bir atım var. O atı her gün 16 ölçek darıyla besliyor. Bir gün o ata bineceğim ve seni öldüreceğim. Böyle dedi. Medine'ye oğlunu işaretten kurtarmak için geldiğinde Peygamber Efendimiz'e böyle meydan okumuştu. Her gün 16 ölçek darıyla besliyorum atımı. Bir gün o ata bineceğim ve seni öldüreceğim. Fekale lehün nebiyyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece sakin, o aşık şu cevabı verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ene aktülüke inşallah. İnşallah ben seni öldüreceğim. Böyle uyut. İnşallah ben seni öldüreceğim. Şimdi tekrar dönelim Uhud meydanına. Uhud savaşının cereyan ettiği o saatlerde felemme ra'ahu yevme uhudin Şedde Übeyyün ala feresihi ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud savaşının yapıldığı gün bu Übey bin Halef dediğimiz kafir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce atını kainatın efendisine doğru sürdü. Öldüreceğim seni demişti ya, atını Efendimiz'e doğru sürmeye başladı.

فاعترضه رجال من المسلمين. O kafirin süratle gelmekte olduğunu gören bazı Müslümanlar onun önüne geçmek istediler. Yani Efendimiz'e doğrudan doğruya gelmesin diye onu engellemeye kalktılar. Fekale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hakeza. Böyle diyor Efendimiz. Ey hallu tarika. Onun yolunu kesmeyin. Bırakın. Yazı buyur. Yani onun önüne siz geçmeyin. Bırakın gelsin. Adamın vaadi vardı. Beni öldürecekti. Meydan işte burası. Gelsin bakalım. Ve tenavelel harbete minel Haris ibni Es-Simme. Orada bulunan ashab-ı kiramda Haris bin Simme'nin mızrağını, harbesini aldı. Şunu bana ver dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fentefada biha intifada. Tetayyaru anhu tetayyuraş şi'arai an zahril ba'iri izentefed. Burada bir tasvir yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haris bin Simme'den mızrağı aldığı eline efendim Übey ibn Halef'e doğru doğrulttu. Bu manzarayı gören Übey ibn Halef'in yanındaki kafirler ne yaptılar? Şimdi onu tasvir ediyor. Diyor ki kaçışmaya başladılar. Nasıl kaçıştılar? Çok güzel bir tasvir yapmış. Deve boynuna konan sivri sinekleri kovmak için deve silkindiği zaman devenin boynuna, sırtına sivri sinekler konmuş, canını yakıyor. Devenin eli yok ki sivri sinekleri kovsun. Ne yapacak? Onları kovmak için titreyecek. Silkinecek. Deve sırtına konan sivri sinekleri kovmak için silkindiği zaman onun sırtındaki sinekler nasıl kaçışırsa o kafirin yanındaki diğer kafirler de öyle kaçıştılar. Sümme stakbelehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem feta'anehu fi unubihi ta'neten tede'de minha an ferasihi mirare. Yiğitler Sultanı Efendimiz Übey'in karşısına çıktı. Mızrağı onun boynuna öyle bir kurdu ki kafir aldığı darbenin tesiriyle atından aşağı düştü ve defalarca yuvarlandı. Yani nasıl bir darbe almış ki adam? Öyle şiddetli bir darbe ki atından düştükten başka birkaç takla. Vekil bel kesere dıl'an min adlâihi. Söylendiğine göre Übey bin Halef'in, o kafirin, kaburga kemiklerinden biri kırıldı. Öyle sarsıldı, öyle düştü. Feraci'a ilâ Kureyş'in yakûl. Kalktı, arkadaşlarının yanına döndü. Dedi ki, kateleni Muhammed. Arkadaşlar, Muhammed beni öldürdü. Böyle dedi. Arkadaşlar, Muhammed beni öldürdü. Ve hum yekulune la be'es aleyke. Yok canım dediler, yok bir şeyin yok. İyisin hadi gel. Öyle dediler. Fekale, Übey bin Halef dedi ki, darbeyi alan o. Levkâne mâ bi cemî'in nâsi lekatelehum. Şayet diyor, benim yaşadığım olayı diğer insanlar yaşasaydı, hepsi ölürdü. Ben öylesine perişan oldum, öylesine mahvoldum, öylesine sarsıldım diyor. Benim aldığım o darbeyi başka insanlar alsalardı hepsi ölür. Eleyse kat kâle ene aktülüke. Hani vaktiyle oğlumu esaretten kurtarmak için gittiğimde ve kendisine meydan okuduğumda seni öldüreceğim dediğimde ene aktülüke, ben seni öldüreceğim dememiş miydi? Vallahi lev besaka aleyye lekateleni. Yemin ederim ki diyor, şayet üstüme tükürseydi, tükürüğüyle beni öldürürdü. Adamın gözü nasıl korkmuş, nasıl perişan olmuş. Eğer diyor, üzerime tükürseydi, beni tükürüğüyle öldürürdü. O halleri biliyorsunuz, Ebu Cehil de birkaç defa yaşadı. Efendimiz'i öldürmeye,

0: Ayağa kalktığında acayip manzaralarla karşılaştı. Yaşlı tetli bir azgın bir devenin kendine doğru saldırdığını gördü. Önünde bir çukur çukurun içerisinde ateşler gördü. Öyle perişan oldu adam. Allah Teala Habibini korumak isteyince onu aklımıza gelmeyen nice şekillerle muhafaza buyuruyor. Femate bir serife fi kufulihim ila Mekke'de. Kureyş kabilesi Uhud gazvesinden Mekke'ye doğru dönerken Übey bin Halef serif mevkiinde hendek mekan ordu. Cennet mekan olmak varken hendek mekan ordu. Evet sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yiğitliği, cesareti, kahramanlığı anlatmakla bitmez. Evet, bu bahsi bitirdik elhamdülillah. Yüce Rabbim hepimizi salih kullarından eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatih.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

0: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Üç kişi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve Peygamberin yanında biz kimiz ki onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından birisi, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerti ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları "Korkmayın" diyerek teskin etti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar." dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntü

hiçbiri bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dünya müminin zindanı

kâfirin cennetidir. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer, sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel." Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum."

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik," dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hadis sohbetleri az sonra.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve Gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayeti kerimeler yerleştirmiş. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah ve la temşi fil ardi maraha. Cenab-ı Hak buyurdu ki ne de yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Yürümek Allah Azze ve Celle'nin Adem'in çocuklarına nasip ettiği önemli bir beceri. Etrafımızda bizim gibi ayakları üzerinde doğrularak gezip dolaşan, yürüyen başka bir canlı yok. Hak Teala وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ. Adem'in çocuklarına biz değer verdik, onlara kıymet verdik. Bu değerli oluşumuz da kuşkusuz öylesine değil, sebepsiz değil. Çok anlamlı bir karşılığı var. Çünkü diğer canlılar ve varlıklar içerisinde İnsan dediğimiz bu varlık Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyi ispat etmek üzere emaneti yüklendi. Üzerindeki cebir kaldırıldığında, serbest bir ortama kavuşturulduğunda dahi Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiden ötürü bağlılığını sürdürecek, emir ve yasaklara yine dikkat edecek, kopmayacak, alıp başını gitmeyecek. Ben varım diyenlerin, Hakk'a duydukları sevgi hususunda iddialı olanların وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ bu sorumluluğu insan yüklendi diye haber verdiği Cenab-ı Hakk'ın bu dünyaya insan olarak geldikleri ve bu süreçte tam da iddialı oldukları, bu açıdan yoklandıkları bir hayat. Dolayısıyla elbette ki diğer canlılardan çok farklılar. Hatta diğer canlılar ve varlık ortamının tamamı onların yaşayacakları bu süreç için var. Bu sürece hizmet ediyor. Dolayısıyla sürecin öznesi insanlar. Hak Teala buyurdu ki وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsini size müsahhar kıldı Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla daha saygın, yaratılışı daha güzel, ahsen-i takvim üzere olması anlamlı. Çünkü o sürecin öznesi. Her şeyin onun için var edildiği, onun Hakk'a duyduğu sevgiyi ve saygıyı, yaşama iddiasının ve arzusunun ne kadar kıymetli olduğuna karşılık geliyor. Bunu başaranlar âlâ-yı illiyyine yükselirler. Hakk'ın katında onların Allah'ı sevdikleri, Allah'ın da onları sevdiği karşılıklı sevgililer olarak sonsuz bir geleceğe taşınırlar. Ama yok, bu dünyaya geldikten sonra büyüklenmeye başlayanlar, diklenmeye başlayanlar, vaktiyle sevdiği için her emre boyun eğmeye hazır olduğu iddiasıyla hayata gelenlerin, şimdi kendilerini serbest hissedince Cenab-ı Hakk'a sırtlarını dönmeleri, varsa da yoksa da bu hayatı yaşamaya girişmeleri onlar açısından son derece talihsiz ve bedbaht bir durumdur. Akıbetlerini karartır. Dolayısıyla verilen bu imkanları dünya hayatında Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak şükür ile karşılamalıyız. Zaten bizimmiş, biz hep böyle olmalıymışız gibi kendimizden menkul bir üstünlük algısı bizi helak eder. İşte kibir budur, büyüklenme budur. Bunun şeklen en görünen ve belirgin tarafı kişinin iki ayak üzerinde durduğu o heybetidir. Tüm canlılar insanın bu heybetinden çekinirler. Allah'ın ona verdiği bu haşmet, iki ayağı üzerinde rahatlıkla durması ve yürümesi, adım atması muazzamdır. Lakat halaknel insane fi ehseni takvim. Diğer canlıları elleri ve ayakları üzerinde yere bağlamışken Cenab-ı Hak insanı doğrultup kaldırmış. Yetmemiş, bir de başka canlıların sırtına bindirip وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde diğer canlıların sırtında taşımış, denizi buna müsahhar kılıp orada fulk dediğimiz gemiyi yaparak denize binmesini sağlamış, yetmemiş وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ Atların, katırların, eşeklerin yanı sıra binsin bunlara, heybetini daha bir yükseltsin. Bir insanın at üzerindeki görünümü muhteşemdir. Hak Teala bir de ve yahluku ma la ta'lemun buyurdu. Bir de henüz bilmediklerinizi Cenab-ı Hak sizin için yaratır diye önünü açtı. Bugün için bindiğimiz bisikletleri, motosikletleri, otomobilleri, uçakları, gemileri hepsini içine alacak şekilde kıyamete kadar yeni yeni yaratacağı her şeyi de insanın öğrenen ve öğrendikleri üzerinden geliştiren yanıyla Cenab-ı Hakk'ın ona baştan sunduğunu haber vermiş oldu. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi yarattığı gibi Allah yaptıklarınızın da aslında yaratılışı Cenab-ı Hakk'a dönüyor. Çünkü sizdeki öğrenmeyi ve öğrendiklerini yeni şeyler oluşturmaya ya dair becerisi Hakk'ın bir vergisi. Tüm bunları sıraladığımızda en temel olanı içlerinde ve anatomik olarak insanın en belirgin yanı olan ayakta duruşu, iki ayak üzerindeki yürüyüşü. Bu hiçbir zaman kaybolmayacak. Ne kadar araçlar geliştirirsek geliştirelim, eninde sonunda o araçlardan inip bütün heybetimizle ayaklarımız üzerinde yürüyeceğiz. Bugün devlet başkanları son model araçlarla geliyorlar ama en sonunda inip o kırmızı halılar üzerinde arzu endam ediyorlar. Kendi bedenleri üzerinde o heybeti kameralar önünde sergiliyorlar. İşte tam bu noktadan ayeti kerime bizi kibirlenmemeye davet ediyor. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Kime caka satıyorsun? Kendini ne sanıyorsun? Civardaki küçük dağları sen mi yarattın? O heybetin ne öyle? Biraz büyük düşün, resmi biraz büyült, ne kadar mini minnacık kaldığını göreceksin. Ayetin devamında Cenab-ı Hak resmi büyüttü. Buyurdu ki, اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ Sen ayaklarınla yeri delemezsin. Yer o kadar büyük ki, arz dediğimiz büyüklüğü soktu resmin içerisine. Ve kulun ayaklarının ne kadar mini minnacık kaldığını gösterdi bize. O ne heybet öyle yürüyorsun çalım ata ata. O ayaklarınla yeri delemezsin. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا O boyunla, o arzı endam ettiğin boyunla, dağlarla boy ölçüşemezsin. Kendini ne kadar iyi hissedip hava atsan da o kadar miniksin, o kadar küçüksün ki yarattığımız dağların dibine düşmektesin. Yarattığımız arzın üzerinde küçücük kalmaktasın, kaybolmaktasın. Akledip kendi o mini minnacık gerçeğini görmelisin. Ne Allah'a karşı ne de Allah'ın kullarına karşı büyüklenmeye kalkışma, çünkü baştan kaybedersin. Sen küçüksün ve Allah'ın karşısında hep küçük kalacaksın. O yüzden yükselen ezanlar caddelerde, sokaklarda, şehirlerin bütün köşelerinde hep aynı gerçeği hatırlatarak başlar. Allahu Akbar. Sizler küçüksünüz, Allah en büyüktür. Asla büyüklenmeye girişmeyin. Mutlak büyüklük ona aittir. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerde ve yerde. Kibriya, o mutlak büyüklük, Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Sizler sonradan yaratıldınız ve ölmeye mahkumsunuz. Kul haddini bildiği oranda gerçeği kavramaya başlar, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü anlamaya başlar. Bu onun yürümesine de yansır, konuşmasına da yansır, oturmasına, kalkmasına da yansır, tevazu olarak yansır. Ayetin devamında Cenab-ı Hak kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Anılan bu durumlar, ki öncesinde başka durumlar da anıldı, cana kıymak gibi, yetimin malını gözetmemek gibi, Ahde riayet etmemek gibi, söz verdiğinde sözünü tutmamak gibi, ölçüde tartıda hilekarlık yapmak gibi, doğru ölçeklerden sapıp yanlış ölçekler ile müşteriyi aldatmak gibi, bilmediğin şeylerin peşine düşmek, anlamadığın, kavramadığın bir sürecin içine girmek gibi. Çünkü Allah insana işitme verdi, basiret verdi, kalp gönül verdi. O yüzden kişinin kendisini sorumlu tutuyor. Filancaya uydum, ona güvendim demesini kabul etmiyor. Tüm bunları Cenab-ı Hak sıraladı sıraladı ve sonra yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. İnneke len tahrikal arda. Sen yeri delemezsin. Ve len tebluğal cibale tuğla. Boy olarak da dağlarla yarışamazsın. Her halükarda küçücük kalırsın. Kullu zâlike kâne seyyi'uhu inde rabbike makruha. Tüm bunların, bu kötü davranışların kötülüğü Allah Azze ve Celle'nin katında hep nahoştur. Cenab-ı Hak istemez, sevmez, böylelerine kıymet vermez. Bunları Cenab-ı Hak zâlike mimme evuhâ ileyke rabbuke minel hikme. Allah'ın sana vahyettiği hikmetlerdendir diyerek altın öğütler olarak sıraladı. Kul bunlara sıkı sıkı sarılmalı. İçinde de bizim konumuz olan böbürlenmemek, kibirlenmemek, büyüklenmemek. Yürürken dahi, gezip dolaşırken dahi tevazuyu benimsemek, Cenab-ı Hakk'ın beklediği, kula yakışan güzel bir davranıştır. İmam Nevevi'nin bu ayeti kerimeyi seçmiş olması, dikkatimizi Cenab-ı Hakk'ın tevazu ile, yani kibirlenmemek, büyüklenmemek ile hayatımız arasında, davranışlarımız arasında yakın bir ilişki olduğunu vurgulamak için olsa gerek. Eğer bir kimsenin kibirlenmemesi, gururlanmaması onun davranışlarında karşılık bulmuyorsa, ki bunlar içerisinde en önemlisi, en yaygını, en çok görüneni yürümektir, o zaman o tevazu sözde kalır. Yürürken kibirli kibirli yürüyen kimseler gurur ile bunu kendisiyle övünür bir halde dışarı yansıtan kimseler, ortamlarda konuşurken kendilerinin ne kadar mütevazi olduğunu söylemeleri tutarsızlık olur. Eğer sen insanlara saygılıysan, eğer başta Allah Azze ve Celle'ye karşı saygı duyuyorsan, mütevazı isen yürürken de öyle ol. Aracını trafikte kullanırken de öyle ol. Sadece ortamlarda kendini överken değil, muaşiretin de böyle olsun. Yoksa sözde kalır, sende olmayan bir şey ile kendini övmeye çalışmış olursun. وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Cenab-ı Hak böylelerini yapmadıkları şeyler üzerinden övgü bekleyenler diye ironik bir biçimde kınadı, eleştirdi. Rahman'ın kulları öyledirler. Kulluklarını bilirler. O muktedir melikin, her şeye gücü yeten, her şeyi yaratmış bulunan Allah'ın yarattığı bu zeminde saygıyı esas alırlar. Bu onların yürümesine de yansır. Cenab-ı Hak burada böbürlenerek yürümeyin diye sakındırırken, diğer taraftan Rahman'ın kulları diye övdüğü güzel kullarını yürüyüşleri üzerinden bizlere takdim etti. وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا. O Rahman'ın kulları, onlar yeryüzünde yürürken alçak gönüllü yürürler. Bu da meraha'nın tersi. Maraha, böbürlenerek her adımını bastığı yerde sanki bütün zemin sarsılıyormuşçasına, hele hele buna eşlik eden bir müzik varsa, yoksa da ekletir onu, bununla diğer insanlar üzerinde üstünlük taslamaya çalışır. Bindiği araç vesaire varsa onlara da tabii, yürüyüşü böyle olanın aracı vesaire de hep buna dönüktür. Başkalarına caka satmak, ben üstünüm diye dikkat çekmek. Karun da böyleydi. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Bütün ziynetlerini kuşanarak insanların arasına çıktı. Öyle normal bir insan olarak çıkmayı yeğlemedi. Küçük düşer, incileri dökülür. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Ziyneti üzere, olabildiğince süslenmişken çıkıverdi insanların içerisine. Onların gözlerini büyüledi, dikkatlerini çekti. قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Ya leyte lena mislema utiye karunu. Dünyayı murad etmiş olanları etkiledi. Onlar bakınca keşke bizim de Karun'unki gibi olsa diye iç geçirdiler. Onun bu heybetinden etkilendiler, ona özendiler. Onun gibi olmayı delice istediler. Kendilerini kötü hissettiler. Karun ne kadar iyi. İnnehu lezu hazzin azim. Ne büyük şansı var. Şuraya bak diye, bir de kendi hallerine bak. Karun'un da istediği buydu. Onlara kendilerini kötü hissettirmek. Böylece kendinin ne kadar ulu yüksek olduğu zehabını etrafa yaymak. Ancak Rahman'ın kulları tam tersidir. Onlar ne kadar güce imkana kavuşsalar da Rahman'ın kulları Rahman'ın kulları gibi davranırlar. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Rahman'ın kulları ise yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürür dolaşırlar. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Cahiller ile karşılaşsalar, muhatap olsalar uzatmazlar, onlarla didişmezler. Bakarlar ki bu hakkı görmezden gelmeyi bile isteye seçiyor, özellikle seçiyor. Dolayısıyla kendilerini yıpratıp uzun uzun tartışmazlar. Çünkü anlamak isteyen biri değil, öğrenmek isteyen biri değil, tam tersi. Anladığı, bildiği, öğrendiği halde görmezden gelen birisi. Bunu fark edince, ha bu cehaleti özellikle seçiyor. O zaman bununla muhatap olmaya da gerek yok. Daha fazla size selam olsun der, ayrılırlar. Bunlar Rahman'ın kulları. Hazreti Ömerler böyleydi. Hazreti Ebu Bekir böyleydi. Başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Olanca güce, imkana, kuvvete kavuşmasına rağmen ashabı arasında onlardan ayırt edilmez. Onlar gibi giyinir, kuşanır. Onlar gibi çarşıda, sokakta, pazarda dolaşır. Yürürken heybetli heybetli yürümeyi, etrafında insanların sıralanıp kendisine tazimde bulunmasını vesaire beğenmez ve hoşlanmazdı. O Rahman'ın kullarından biriydi. La tutruni kema atratin nasara el Mesih ibn Meryem buyurdu. Siz de beni abartıp yüceltmeyin. Tıpkı Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı abartıp yücelttikleri gibi diye ümmetini uyardı. Kulluğunu ve tevazusunu ölünceye kadar, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıncaya kadar kesintisiz sürdürdü. Ona salat ve selam olsun. Okuduğumuz bu ayeti kerime İsra suresinin yani 17. surenin 37. ayetinden seçilmiş efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
0: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. İbn Abbas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek, onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almazdı.

0: Bir gün sahabilerden Miktat bin Esvet'le iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın," buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
3: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
2: Haklısın.
3: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
4: Rüzgar estiğinde.
3: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
4: Kum gibi öyle mi?
3: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
4: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
3: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
4: Anladım.
3: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
4: Tamam.
3: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
4: Sen nereye gidiyorsun?
3: Onu görmeye.
4: Kimi?
3: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
5: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
3: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
5: Allah'ın Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
3: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
6: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
3: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
5: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden.

ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan Bedevi'nin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever,

0: kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de, Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda 3 kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.''

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır."

Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Ebu Said Semüre bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor." Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer," buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım?" diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana kapısı en yakın olan komşunla," buyurdu.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur. Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir." Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur." Ebu Hureyre'den

0: radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.
1: Peygamberimiz ve Hayat az sonra.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Harise bin Vehb'in radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yeminin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Enes'in radıyallahu anh, İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde, kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde sizlere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son günleri ve vefatı hakkında malumat arz etmeye çalışacağım inşallah. Hicretin birinci yılından itibaren özellikle kabile bazında İslam'a katılımlarla tertiplenen gazveler ve sevk edilen seriyeler merhale merhale İslam toplumunun hakimiyet alanını genişletmiştir. Bedir Savaşı'na kadar gerçekleştirilen gazveler ve seriyelerle Müslümanlar Medine ve çevresinde Medine'den Kızıldeniz'e kadar uzanan topraklarda hakimiyet sağlamışlardır. Bedir Savaşı ile Hendek Savaşı arasındaki gelişmelerle hakimiyet alanı Mekke yakınlarına kadar uzanmış, Müslümanlar Hicaz'da en büyük askeri ve toplumsal güç olduklarını kanıtlamışlardır. Bu safhada Yahudiler Medine'den çıkarılmışlardır. Hendek Savaşı'ndan sonra Beni Mustalik'in itaat altına alınmasıyla Hicaz'ın doğusuna yani Necid içlerine ardından Hayber'in fethiyle de Medine'nin kuzeyine doğru hakimiyet alanı genişlemiştir. Hicretin 8. yılında Mekke'nin fethiyle yarımada sakinleri İslam'a hızlı bir şekilde katılmaya başlamışlardır. Tebük seferiyle Arabistan'ın kuzeyindeki Hristiyan Arapların ve Yahudilerin oturduğu bölgelerin Medine'ye bağlılığı sağlanmıştır. Hazreti Peygamber'in hakimiyeti sağlamak için Arap Yarımadası'nın her yerine askeri birlik göndermesi gerekmemiştir. Hicretin 9. ve 10. yılında Medine'ye Yarımada'nın çeşitli bölgelerinden heyetlerin gelmesiyle birlikte o ana kadar hakimiyetin uzanmadığı bölgeler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ya peygamberliğini ya da hakimiyet ve zaferini kabul etmiştir. Medine'ye gelen heyetler arasında bulunan Kinde, Murad ve Hemdan gibi güçlü kabilelerin İslamiyeti kabulüyle Yemen, Ezd kabilesinin kabulüyle Umman, Abdülkays, Temim ve Esed kabilelerinin kabulüyle Doğu ve Orta Arabistan İslam topraklarına katılmıştır. Çünkü kabilelerin İslamiyeti kabul etmeleri, zekat vermeleri ve diğer bazı mükellefiyetleri yerine getirmeleri Medine devletine bağlılıklarını göstermek için kafi geliyordu. Bu yerlerle Hazreti Peygamber muntazam ilişkiler kuruyor, valiler, öğretmenler ve vergi memurları tayin ediyordu. Hazreti Peygamber hicretin 8. yılında Mekke fethedildikten sonra hac mevsimini beklemeden Medine'ye dönmüştü. Zaten Mekke'nin fethinden önce de henüz hac farz kılınmamıştı. Hicretin 9. yılında hac farz kılınmış ancak o yıl Hazreti Peygamber bizzat hacca gitmemiş ve Hazreti Ebubekir'i hac emiri tayin ederek Mekke'ye göndermişti. Peygamberimiz hicretin 10. yılında hac farizasını yerine getirmiştir. Onun bu haccına sahabilerle vedalaştığı ve bir daha Kabe'yi görmediği için veda haccı, haccetül veda, Müslümanlara hac ibadetinin bütün hükümlerini hem nazari olarak bildirdiği ve hem de pratik olarak gösterdiği için belâg haccı, haccetül belâg, haccın farz kılınmasından sonra ilk haccı olması dolayısıyla İslam haccı, haccetül İslam gibi isimler verilmiştir. Fakat onun bu haccı daha ziyade veda haccı olarak meşhur olmuştur. Veda haccının eda şekli konusunda farklı rivayetler vardır. Bazı rivayetlerde onun temettü veya kıran haccına niyet ettiği belirtilirken, bazılarında ifrat haccına niyet ederek ihrama girdiği kaydedilmektedir. Hicretin 10. yılının Zilkade ayında Hazreti Peygamber hac için hazırlanmaya başladı. Bunu Müslümanlara da duyurarak hazırlanmalarını istedi. Onunla birlikte hac etmek isteyenler Medine'de toplandılar. Hazreti Peygamber 26 Zilkade Cumartesi günü yanında hanımları ve kızı Fatıma da olduğu halde muhacirler, Ensardan ve diğer Arap kabilelerinden oluşan Müslümanlarla birlikte Medine'den hareket etti. Yanına kurbanlık 100 deve aldı. Zülhuleyfe adlı yere vardığında öğle namazını seferi olarak 2 rekat kıldı ve aynı gün burada ihrama girdi. Öğleyi Medine'de, ikindiyi
Zülhuleyfe'de kıldığı da söylenir. Hazreti Peygamber'in veda haccına giderken izlediği güzergah ana hatlarıyla şöyledir. Zülhuleyfe, Beyda, Melel, İrkuz-Zabiye, Ravha, Arç, Sukya, Ebva, Cuhfe, Kadir-Hum, Kudeyd, Usfan, Gamim, Merruz-Zehran, Serif ve Zituva. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Zilhicce'nin dördüncü günü kuşluk vakti Kasva adlı devesinin üzerinde olduğu halde Mekke-i Mükerreme'ye ulaştı. Kabe'yi tavaf edip iki rekat namaz kıldı ve Safa ile Merve arasında say yaptı. Veda haccı süresince Mekke'nin Ebtah mevkiinde kendisi için kurulan çadırda konakladı. Perşembe gününe kadar Mekke'de kaldı. Aynı gün Mina'ya hareket etti. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını orada kıldı. Geceyi de burada geçirdi. Ertesi sabah namazı kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar burada kaldı. Arafat'taki Nemire mevkiinde çadır kurulmasını emretti. Sonra Mina'dan hareket edip Müzdelife'den geçerek cuma günü Arafat'ta hazırlanan çadıra varıp konakladı. Zeval vaktinden sonra çadırından çıkıp devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasına geldi. Urane Vadisi'nde meşhur veda hutbesini okudu. Bir ezan okutarak ayrı ayrı ikametle öğle ile ikindiyi birlikte kıldıktan sonra, yani cemi takdim yaptıktan sonra devesinin üzerinde Arafat'a çıktı. Kıbleye dönüp akşama kadar dua ile meşgul oldu. Arafat'tayken kendisinin ilahi tebliğ görevinin tamamlandığını belirten şu ayeti kerime nazil oldu. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. Peygamber Efendimiz güneş battıktan sonra devesine binerek Arafat'tan ayrıldı ve Müzdelife'ye geldi. Yatsı vaktinde akşam namazıyla birlikte yatsı namazını birleştirerek, yani cem-i tehir yaparak akşamı 3, yatsıyı da 2 rekat kılarak aynı şekilde tek ezan ve her namaz için ayrı ikametle kıldırdı. Geceyi Müzdelife'de geçirdi. Ertesi sabah, yani cumartesi, bayramın birinci günü sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra Meş'ari Haram'a geldi. Cemre-i Akabe'de ufak taşlardan 7 tane attı. Mina'da yine deve üstünde bir konuşma yaptı. Burada kurbanlık olarak hazırladığı 100 deveden 63'ünü, ömrünün her yılı için bir deve hesabıyla bizzat kendisi kurban olarak kesti. Diğer develeri de Hazreti Ali kesti. Kurban etinden bir parça yiyen Peygamber Efendimiz, geri kalanını Müslümanlara dağıttı. Daha sonra tıraş olup ihramdan çıktı. Sonra Kabe'ye gidip tavaf yaptı ve öğle namazını kıldı. Tekrar Mina'ya dönerek bayram günlerini burada geçirdi ve bu günlerde diğer taşlama görevlerini de yerine getirdi. Bayramın ikinci günü Mina'da Müslümanlara üçüncü konuşmasını yaptı. Bayramın beşinci günü Mina'dan tekrar Mekke'ye gelip veda tavafını yaptıktan sonra Medine'ye döndü. Hazreti Peygamber'in 9 Zilhicce Cuma günü sayıları 140 bin civarındaki topluluğa Arafat'ta irad ettiği konuşmanın kaynaklardan çıkarılan karşılaştırmalı bir metnini sizlere şimdi sunacağız. Hazreti Peygamber konuşmaya başlamadan önce Cerir bin Abdullah vasıtasıyla sükuneti temin etmiş ve Rebi'a bin Ümeyye gibi gür sesli münadileri görevlendirerek cümlelerin tekrar edilip uzaklara kadar duyurulmasını sağlamıştır. Hamd ve şükür Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım talep eder, affımızı ondan diler ve ona yöneliriz. Nefislerimizin şerlerinden, hareket ve fiillerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi doğru yola iletirse o kimse için sapıklık olmaz. Kimi sapıklığa sevk ederse o kimse için doğru yola sevk eden kalmamıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tekliğine ve bir denginin bulunmadığına şehadet ederim.
yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ey Allah'ın kulları! Sizlere Allah'tan korkup çekinmenizi tavsiye ve sizi ona itaatte bulunmaya teşvik ederim. Bu suretle en iyi ve hayırlı olan bir şey ile sözlerime başlamak istiyorum. O halde ey insanlar! Size açıkladığım şeyleri dinleyin. Zira bilmiyorum, bu yıldan sonra bulunduğum bu yerde belki de sizlerle tekrar buluşamayacağım. Ey insanlar! Kanlarınız, hayatınız, mallarınız, haysiyet ve şerefleriniz Rabbinizle buluşacağınız güne kadar bu yerde, bu ayda, bu günün mukaddes olması gibi mukaddes ve mükerremdir. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. Emanet olarak eli altında bir şey bulunduran kimse, onu kendisine emanet etmiş olan şahsa iade etmelidir. Gerçekten artık cahiliye devrinde mevcut riba kaldırılmıştır. Şu kadar var ki, borç olarak verdiğiniz sermayeleriniz sizindir. Bu suretle ne zulmedecek ve ne de zulmedileceksiniz. Allah bundan böyle ribanın olmayacağına hükmetti. Kaldırdığım ilk riba amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in ribasıdır. Ve yine cahiliye dönemi kan davaları kaldırılmıştır. Kaldıracağım ilk kan davası yeğenim Amir bin Rebi'a bin Haris bin Abdülmuttalib'in kan davasıdır. Cahiliye döneminin Mekke şehriyle ilgili hükümet vazifeleri kaldırılmıştır. Kabe muhafızlığı, sidane ve hacıların su işleri, sikaye vazifesi bundan müstesnadır. Kasten adam öldürme kısasla cezalandırılır. Taş ve sopayla öldürme gibi şüpheli kasıt hallerinde 100 deve kan diyetidir. Daha fazlasını isteyen kimse cahiliye devri insanlarındandır. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. O halde ey insanlar, gerçekten şeytan sizin bu ülkenizde kendisine tapılmaktan ümidini kesmiş bulunuyor. Fakat o, bunun dışındaki iş ve hareketlerinizden ehemmiyetsiz saydıklarınızda kendisine tabi olunmaktan hoşnut olacaktır. Ey insanlar! Nesi usulünü, yani haram aylardan olan mukaddes aylara bunun dışından bir ay ilave usulünü tatbik etmek küfürde aşırı gitmektir. Kafirler bununla sapıtmışlardır. Onlar bu bir aylık zamanı bir sene kutsiyetsiz, yani haram aylar dışı alelade bir ay, diğer bir senede haram, yani haram aylara dahil mukaddes bir ay sayarlar. Gayeleri Allah'ın haram aylardan saydığı ayların bir

0: biri arkasına akışını görünüşte muhafaza etmek ve Allah'ın haram aylar dışı saydığı ayları bunun içinde, yani mukaddes gibi göstermektir. Bu suretle onlar Allah'ın helal ettiği şeyi haram hale getirmiş oluyorlar. Şimdi zaman, yani takvim, Allah'ın yeri ve semavatı yarattığı gündeki durumuna rücu etmiş bulunuyor. Yani nesi tatbik edilen seneyle nesisiz aylar birbiri üzerine çakışmış, diğer bir ifadeyle kameri takvim nesi ameliyesine ihtiyaç göstermeksizin o yıl tam güneş takvimindeki aylar üzerine intibak edip oturmuştu. Gerçekte Allah indinde yeri ve semavatı yarattığı günde takdir ettiğine göre ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. Bu 4'ün 3'ü birbiri arkasına gelir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, 4.'sü Mudar kabilesinin Recep ayıdır ki bu Cemaziyel-Ahir ile Şaban ayı arasında bulunur. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. O halde ey insanlar, hanımlarınızın sizin üzerinizde hakkı bulunduğu gibi sizin de onlar üzerinde hakkınız vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, sizden başka bir erkeğe döşeğinizi çiğnetmemeleri ve sizin hoşlanmadığınız herhangi bir kimseyi izninizle olması müstesna evlerinize sokmamalarıdır. Kadınlara en iyi bir tarzda davranıp muamelede bulununuz. Çünkü onlar sizin himaye ve muhafazanız altına girmiş kimselerdir. Sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak almış bulunuyorsunuz. Onlara Allah'ın adıyla helalinden yaklaşın. Kadınlar hususunda Allah'tan korkup çekinin ve onlara karşı en iyi bir tarzda davranıp muamele edin. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. Ey insanlar, müminler kardeştir. Bir kimse için kardeşinin malını yemek, onun tam rızasını elde etmedikçe helal olmaz. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, şahit ol. Benden sonra küfre sapıp birbirinizi boğazlar hale gelmeyin. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. Ey insanlar, Rabbiniz bir, atanız birdir. Hepiniz Adem'den türemiş bulunuyorsunuz. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah indinde en mükerrem ve makbul olanınız, ondan korkup çekineninizdir. Bir Arap'ın Arap olmayan üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Varsa bu takva yönündendir. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. Kendisini dinleyen müminlerin evet demeleri üzerine Hazreti Peygamber şöyle devam etti. Burada bulunanlar, bulunmayanlara bu sözleri bildirsinler. Ey insanlar! Allah muhakkak ki her varisin mirastan olan hissesini tayin ve tespit etmiştir. O halde bir vasiyet, herhangi bir varis lehine olmak üzere, diğer varislerin mahfuz hisse hudutlarını aşamaz. Mirasçılardan başkası için yapılan bir vasiyet, miras olarak kalan mallar toplamının 1/3'inden fazla olamaz. Çocuk, kimin döşeğinde doğmuşsa oraya aittir. Babasından başka bir kimseye mensubiyet iddiasında bulunan yahut kendisini himaye altına almış olan efendisinden başkasını efendi edinenin üzerine Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Böyle bir insanın ne nafile ibadetleri ve ne de farz ibadetleri kabul olunacaktır. Vesselamu aleyküm. Veda hutbesi, Peygamber Efendimizin duygu, düşünce ve faaliyetlerinin en yüksek noktasını oluşturur. İnsanların sahip olduğu hakları ve vecibeleri ortaya koyan bu konuşma, Hazreti Peygamber 3 ay kadar sonra vefat ettiği için daha sonraları büyük bir tesir meydana getirmiştir ve bir bakıma onun vasiyeti olarak değerlendirilmiştir. Hutbe ana hatlarıyla şu hususları içermektedir. Tevhid, Allah'a itaatin gerekliliği, emanete riayet, ribanın, faizin yasaklanması, can, mal ve ırz güvenliği, kan davalarının kaldırılması, Sidane ve Sikaye dışındaki cahiliye devri kurumlarının lağvedilmesi, nesih usulünün kaldırılması, haram ayların tekidi, eşlerin birbiri üzerindeki hakları, müminlerin kardeş olduğu, müminlerin iç çekişmelerden ve birbirine düşmekten sakınılması, kısas ve mirasla ilgili hukuki meseleler. Bu konuşma, bütün insanları kapsayan bir evrensel beyanname niteliği taşımaktadır. Nitekim Peygamberimiz, Allah'a hamdü senadan sonra konuşmasına "Ey insanlar!" hitabıyla başlamış ve sahabilerin dikkatini çekerek bütün insanlara hitap etmiştir. İnsan hayatının, malının ve şerefinin mukaddes, dokunulmaz olduğunu beyan etmesi de Hazreti Peygamber'in insanların yaşama ve mal mülk hakkına, ırz ve namuslarının korunmasına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Cahiliye döneminde görülen kan davalarının kaldırılmış olduğunu kesin bir şekilde dile getirmektedir. Bu suretle kişi dokunulmazlığı, toplum düzeni, toplum güvenliği sağlanmış, anarşi önlenmiş, bunun yerine kardeşlik tesis edilmiştir. Hazreti Peygamber faizi ve kan davasını kaldırırken bunları önce kendi yakınlarına uygulamış, onlara herhangi bir ayrıcalık tanımamıştır. Peygamberimiz, insanların Rabbinin bir olduğunu, aynı anne ve babadan türediklerini, insanların eşit olduğunu kesin bir dille ifade etmiş, dil, renk ve ırk ayrımından sarfı nazarla tüm insanlar arasında eşitlik esasını kabul etmiştir. Esasen Kur'an'ın bu konuda koyduğu temel prensip de böyledir. Bundan sonra aile hukukunun özünü teşkil eden karı koca hakları üzerinde durmuştur. Özet olarak veda hutbesinde Peygamber Efendimiz kişi dokunulmazlığı, hayat hakkı, mülkiyet hakkı, mesken dokunulmazlığı, toplumsal barış, eşitlik, miras, aile hukuku ve benzeri diğer bazı meseleler üzerinde durmuştur. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatıyla ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum dediğinde ise, Efendimiz, o şifa değil, bilakis hastalıktır buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.

0: Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.
1: Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li racul, ma tekul fi salah? Fakal, eteşehhet, thumme ekul, Allahümme inni es'elukel cenne, ve e'udu bike minen nar. Ana, vallahi ma uhsinu dendenetek, ve la dendenete muaz. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem, havleha nudendinu. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bu hadisi şerifte sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir delikanlıya, bir gence, bir adama şöyle bir soru yöneltti. Dediler ki, namazda hangi duayı okuyorsun? O genç delikanlı şu cevabı verdi. Önce tahiyyat okuyorum. Ettahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh dediler. Sonra salli barik dualarını okuduktan sonra Rabbena atina gibi duaları okumak biliyorsunuz teşehhütte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği duaları okumak sünnet. Tabi burada adamcağız dedi ki ben cenneti istiyorum arkasından. Cehennemden de Allah'a sığınıyorum dediler. Ancak senin mırıldandığın ve Muaz bin Cebel'in mırıldandığı duaları okuyamıyorum. Ezbere bilmiyorum. Söyleyemiyorum. Anlayamadığım için de kavrayamadığım için de bunları söyleyemiyorum. Ancak cenneti istiyorum, cehennemden de Allah'a sığınıyorum deyince sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem havleha nudendinu buyurmuştur. İşte biz de zaten bu kelimeler etrafında dönüp dolaşıyoruz duada buyurmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, gerçekten dua ibadetin özüdür Efendimizin ifadesiyle. Dua muhul ibade. İbadetin özüdür. Kemiğin iliği neyse ibadetin özü de duadır. Biz samet olan Allah'a muhtaç olduğumuza göre

Efendimizin verdiği cevap çok manidardır. İşte biz de zaten bu kelimeler etrafında dualar yapıyoruz buyurmuştur. Bu noktadan hareketle şunları sizlere ifade etmek istiyorum. Herhangi bir mecliste buyur hoca efendi duayı sen yap demek yerine orada yaşlı, duası makbul, salih veya saliha beyefendi veya hanımefendiler varsa onların hayır duasını almak ve onların yürekten duasını talep etmek daha doğru ve mantıklı bir yoldur. Çünkü duada asıl olan samimi, ihlaslı ve içten gelerek yapılan dualar faziletlidir, eftaldir ve makbuldür. Ne dediğini bilmeden, farkına varmadan, Allah'tan ne istediğini düşünmeden dua etmenin bir anlamı var mıdır değerli kardeşlerim? Evet, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı tavaflara bakın, saylara bakın. Hangi duaları ettiğini bir araştırın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gayet basit, herkesin yapabileceği Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar demiştir. Ya Rabbi, hem bu dünyada hem de ahirette senden iyilik ve güzellikler istiyorum. Beni cehennem azabından koru. Bizi cehennem ateşinden ve azabından koru. Rabbena firli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi beni bağışla. Müminleri bağışla. Anne babamı bağışla. Ne kadar güzel dualar bunlar. Şimdi bunu köyümüzdeki, kentimizdeki, mahallemizdeki yaşlı bir teyzemizden talep etsek, hadi bir dua et desek, inanın bizden daha güzel dualar yapacak ve yürekten, içten, hatta ağlayarak, gözyaşı dökerek samimi bir şekilde dua edecektir. Değerli kardeşlerim, o duaları kabul edendir. O dualara icabet edendir. O sizin yalvarışınızı, yakarışınızı, hatta içinizden geçirdiklerinizi bile bilendir. Şu halde biz bağırsak da çağırsak da, sessizce yalvarsak da, o bizim yürekten yaptığımız duaya icabet edecektir. O yüreğimizin derinliklerinde düşündüğümüz, hissettiğimiz, talep ettiğimiz her şeyi çok iyi bilmektedir. Şu halde değerli kardeşlerim, ellerimizi açıp burada Muaz bin Cebel ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı evet o güzel duaları elbette yapacağız, elbette zikredeceğiz. Öğrenmişsek, ezberlemişsek elbette yapacağız. Ancak değerli kardeşlerim, ne istediğimizi bilerek, o cümlelerde ne ifade ettiğimizi bilerek yürekten dua etmenin lütfen yolunu arayın. Tıpkı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o adama söylediği gibi, havle hânü dendinu, işte biz de bu kelimelerin etrafında dönüp dolaşıyoruz ve bu duaları yapıyoruz. Bir teyzemiz, değerli kardeşlerim, bir nikah merasiminde hadi dua et diye kendisinden dua talep edildiğinde ben ne dua edeceğim demişti. Biz de kendisine peki siz evlenen çiftlere nasıl dua edersiniz dediğimizde hemen saymaya başladı. Allah sizleri bir yastıkta kocasın. Allah size mutluluklar versin. Allah sizi Adem babamız ve Havva annemiz gibi bir ve beraber eylesin. Allah sizleri sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Hatice anne gibi bir ve beraber eylesin. Allah sizleri Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali Efendimizin evliliği gibi bir evlilik nasip etsin. Allah size hayırlı evlatlar lütfetsin. Allah size mutluluklar versin. Allah sizi hayatınız boyunca salih evlatlarınızla birlikte uzun bir ömür yaşamayı lütfetsin. Torunlarınızı göstersin. Torunlarınızın mürüvvetini göstersin. Saydı ve dakikalarca dua etti. Evet, onlar babalarından ve dedelerinden almış olduğu o güzel birikimi, o güzel dua cümlelerini tek tek saydı da saydı. Şimdi biz Yüce Rabbimizden ne isteyeceğimizi bilmiyor muyuz?
sınava hazırlanan kardeşlerimiz için dua

Ya Rabbi, onlara başarı ve kolaylıklar ihsan eyle. Zihin açıklığı ver. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar lütfeyle. Vefat edenlere rahmet eyle. Ya Rabbi, bizleri şehit olarak huzuruna kabul eyle. Salihler, şehitler, sıddıklar ile birlikte, peygamberlerle birlikte eyle. Bunlar güzel dualar değil mi? Bunları biz Türkçe yapabiliriz değerli kardeşlerim. Evet, dua ibadetin özüdür. Bizler sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o sahabiye söylediği gibi. Evet, sen cenneti istiyorsun. Cehennemden Allah'a sığınıyorsun. Ne kadar güzel. Belki dua cümlelerini bizim gibi ifade edemeyebiliyorsun. Ama zaten bizim istediklerimiz de bunlardan başka şeyler değil ki. Biz de bu kelimelerin etrafında cümleler kurarak dua ediyoruz. Sen de doğru yoldasın demiştir. Değerli kardeşlerim, hayatımız dua ile dolsun. Dualarla yüce Rabbimize sığınalım. Ondan talep edelim. Yalnız ondan medet umalım. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz ya namazda. İyyâke na'budu. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz diyelim. İhtina sıratal müstakim. Bizi sırat-ı müstakime doğru yola ilet. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gayril mağdubi aleyhim. Kendilerine gazap ettiğin Yahudilerin ve lattallin ve yoldan çıkmış, azıtmış, sapıtmış Hristiyanların yoluna değil. Amin. Allah dualarımızı kabul eylesin. Dualarımızı Beytullah'ta, Ravza'da, Arafat'ta yapılan dualara ilhak eylesin. Bizleri cennetine koyduğu, cemalini gösterdiği, nimet verdiği ve onlar ne güzel arkadaştır dediği nebiler, şehitler, sıddıklar ve salihlerle birlikte eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.
1: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir: Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir. Kırk hadiste iman.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatıysa ancak cennettir buyurdu.

0: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluke fî seferinâ hâzâl birra ve't-takvâ ve minel amali mâ terdâ. Allahümme hevvin aleynâ seferenâ hâzâ ve't'i annâ bu'de. Allahümme ente s-sâhibu fi's-sefer والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
3: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.''

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.

Bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: İbni Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle diyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi diye söylediler.

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu.

Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti: Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip, başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir ayetini okudu.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki, Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa, gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talih

kıymetli bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlık ya Resulallah!" diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim!" dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona, "Sakın sağ mal koyuna dokunma," buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar. Enes'in Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.

Zamanın Kıymeti. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herç yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Zamanda sonsuza uzanırken, dünya ve ahiret şeklinde kurgulanmış çift yönlü zaman kavramının ara kesitine yerleştirilmiş kıyamet olgusu önem kazanmaktadır. Kıyamet adeta iki değişik zaman dilimine geçişi temsil eden bir ara zamandır. Fakat bu zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçen veya daha kısa bir süre olarak değerlendirilmektedir. Bu zaman dilimi kısa bir süre de olsa yüklendiği işlevin büyüklüğü bakımından insanoğlunun gözünde hep sorgulanıp önemsenir olmuştur. İnsanların kendi elleriyle dünyayı yaşanmaz bir hale sokmalarına karşı uyarı niteliğindeki bu hadis, kıyametin kopmasından önce bir takım olumsuzlukların ortaya çıkacağını haber vermektedir. Pek çok hadiste de meydana gelecek bu olumsuzlukların ardından zamana yön veren ve onu ölçtüğümüz gök cisimlerinin yok olacağı, dünya zamanının sıfırlanacağı bildirilmektedir. İşte izafi zaman algımızın hakiki ve ilahi olan zamana geçişini temsil eden bu zaman aralığı kıyametin kopması olarak nitelendirilir. Bu bağlamda Kur'an'da zamanın oluşmasına etki eden gök cisimlerine atıfla kıyametin kopuşu ele alınmış ve şöyle buyurulmuştur. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Günümüzde lüzumsuz meşgalelerin artması, ileri teknoloji sayesinde hayatın her bakımdan hızlanması ve küresel bir köy olarak görülen dünyanın herhangi bir bölgesindeki bir olumsuzluğun çok kısa bir zaman sonra internet veya telefon şebekesi sayesinde tesirlerini binlerce kilometre uzaklıkta hissettirmesi gibi hususlar adeta hadisin manasını izah etmektedir. Aslında pek çok hadiste ifadesini bulan karışıklıkların bir döneme mahsus olmayıp her dönemde karşılaşılacak olaylar olabileceği, fakat kıyamet öncesindeki olayların sonuçları bakımından daha çok kargaşa ve anarşiye yol açacağı anlaşılmaktadır. Bu rivayetleri Kur'an'ın kıyamet ahvaline dair aktardığı haberlerle bütünlük içinde okumak en uygun yoldur. Bu çerçevede küresel ısınmadan doğal kaynakların israfına kadar

dünya hayatının belli bir süre sonra sona ereceğine pek çok ayet şahitlik etmektedir. Bunların yanında Hazreti Peygamber bazı hadislerinde bazı zaman dilimlerinin özel olduğundan bahsetmektedir ki, onun haber verdiği bu özel zaman dilimlerini hikmet boyutu çerçevesinde değerlendirerek, insanlar için günahlarının affına vesile kılınmış ilahi lütuf zamanları olarak görmek gerekir. Örneğin bir hadisinde Cuma gününün faziletinden bahsederek onda bulunan bir ana kulun ettiği dua rastlarsa, Allah'ın ona dilediğini mutlaka vereceğini belirtmiştir. Öyle anlaşılıyor ki bu zaman dilimlerinin kutsallığı Allah'ın onlara yüklediği değere dayanmaktadır. Nitekim Kur'an'da da Ramazan ayında bulunan Kadir gecesinin 1000 aydan daha hayırlı bir gece olduğu ifade edilmektedir. Benzer şekilde Allah Resulü 3 aylardan Recep ve Şaban ayına, bu ayların sonuncusu ve tüm senenin sultanı olan Ramazan'a hazırlayıcı olmaları bakımından değer vermiş ve bu aylarda bulunan bir takım geceleri de özellikle ibadetle geçirmiştir. Recep ayı içinde regaib ve miraç gecelerini saklarken Şaban ayı berat gecesiyle taşlanmaktadır. Böylesi zamanların değerini Allah'ın insanlara olan bitip tükenmez rahmetine bağlamak en doğru yaklaşım olarak görülmektedir. Önem atfedilen bazı gecelerin ise özel bazı olaylarla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Söz gelimi İsra gecesi, asıl kutsallık ve değerini Miraç'ın ilk basamağının bu gecede gerçekleşmesinden almaktadır. Bu gecelerde bulunan ortak özellik, insanları dünyevi bağlardan kopararak semavi yüceliklere götüren olayların meydana gelmiş olmasıdır. Hadislerde bu gecelerin önemli olduğu vurgulanmak suretiyle, zaman şeridinde insanlar için tüm yılı kapsayacak olan rahmet menfezleri oluşturulmuş olmaktadır. Dolayısıyla değerli ve kutsal olan bu geceler, bağışlanma dileyen insanların içe dönerek hayatlarını gözden geçirdikleri ve hayatın koşuşturmacasından biraz olsun kendilerini soyutlayarak yaratılış amaçlarını sorguladıkları zaman dilimleridir. Aslında insanlar senenin tamamında tüm geceleri değerli görerek ibadet ve tefekküre davet edilmekte ve geceleyin yapılan ibadetlerle edilen duaların gece uykudan kalkmanın tüm meşakkatine rağmen çok daha tesirli olduğu anlatılmaktadır. Zamanın her kesitini değerlendirmek, inanan bir insan için büyük bir önem arz eder. Bu bağlamda günümüz insanının üzerinde çok düşünmesi gereken bir hadiste Efendimiz şöyle buyurmaktadır. İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Esasen İslam, hayatı zamana göre programlamıştır. Dinin direği olan namaz ibadetinin vakitlere bağlı bir ibadet olması, haccın Zilhicce ayına, farz orucunsa Ramazan'a hasredilmiş bulunması, bir yönüyle insanların dünya hayatını belli bir program dahilinde geçirmeleri hikmetine dayanır. Kul olarak zamanımızın bereketlenmesi, hayatımızın anlamlı olması için de Kur'an'ın ve hadislerin belirlediği zamana bağlı ibadetleri yerine getirmeli ve zamanın Allah tarafından bize bahşedilmiş bir nimet, bir lütuf olduğunu iyi kavrayarak her anımızı kulluk bilinci içinde faydalı işlerde harcamalıyız. Kısacası zamanın kıymetini bilmeliyiz. Bu bağlamda peygamberler, alimler ve örnek şahsiyetler zamanı iyi kullanmalarıyla bizlere örnek olmuşlar, kısa ömürlerine İnsanlığın bütün ömrüne sığmayacak işler sığdırmışlardır. Oysa insanlardan uzun ömür süren niceleri hiçbir şey yapamadan bu dünya hayatını terk etmektedirler. Bazıları bir ömre sığması zor olan eserler bırakmakta, bazıları ise rahat hayatları içinde sadece ömürlerini çarçur etmekle meşguller. Ne var ki insanoğlu, hayatın örgüsü içinde zaten var olması gereken tabii davranışlardan bile kendisini alıkoyabilmektedir. Bu anlamda Allah Resulü'nün hayatının bereketli ve ömrünün uzun olmasını isteyenin akrabalık ilişkilerine önem vermesi gerektiği şeklinde

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim buyurdu.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an,

senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti, Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır."

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, "Onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır," dedi ve "Ona aldığım deveyle yeşit bir deve verin," diye emretti. Bunun üzerine ashab, "Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah "Ona malını verme" buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş" buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun" dedi. "Ya ben onu öldürürsem?" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider" cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de, Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim, dedi.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baaleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan yahut Mecusi yapar.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım.

Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu an anlatıyor. Ben ve Mahrebe el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ölç, ölçüyü biraz da fazla tut." dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun." İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: "Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım."

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu

Hazreti Peygamber aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu: "Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir."

Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar, işte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

Rifa bin Rafi es Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın," diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun," buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, "Vay be," dedi. Resulullah'ın, "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim," dedi. Resulullah da, "Zaten sen cennetliksin," buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak," dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde, Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan, hayra nail olursun.''

0: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler. Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin.
2: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret.
3: Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
5: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu.
0: 27. bölüm.
5: Kureyş sürekli artmakta olan göçleri kontrol edemez hale gelmişti. Mekke'nin bazı büyük evleri artık bomboştu.

0: 10 yıl öncesine kadar büyük bir refah ve düzen içinde olan şehrin siması tamamen değişmişti. Üstelik gidenler kalanların yakın akrabalarıydı. Şimdi Mekke'nin kuzeyinde, Yesrib'de akrabalık bağlarını hiçe saydıkları insanlar toplanıyordu. Mekkeli müşrikler için tehlike adım adım yaklaşıyordu. Güçlendikleri anda Mekke için kuvvetli bir düşman olacaklardı. Bunun için gitmeye çalışanlara mani oluyorlardı. Kimi zaman göç etmekte olan ailelerin çocuklarını, kimi zaman eşlerini hapsediyorlar, kimi zaman da mallarına el koyuyorlardı. Bunlardan biri de Suheyb el-Rumi idi. Suheyb Mekke'nin zenginlerindendi. Hicret yolunda önünü kesen kalabalık ona mallarını yanında götüremeyeceğini söylediler.
1: Nereye böyle Suheyb?
2: Yesrib'e.
1: Demek Yesrib'e gidiyoruz. Görünüşe bakılırsa servetini de yanına almışsın. Şimdi sen tüm mal varlığını beraberinde götürüp Muhammed'in arkadaşlarına destek olacaksın. Biz de buna göz yumacağız. Öyle mi?
3: Ben pek çoğunuzla ticaret yaptım. Bunların bana ait olduğunu biliyorsunuz. Kimsenin malına el koymuş değilim. Kendi sermayemi yanımda götürüyorum.
1: Sermayeni nasıl kazandın peki?
3: Bizim sayemizde.
1: Mekke kervanları olmasaydı nereden kazanacaktın bu parayı?
3: Bunu alnımın teriyle kazandım ben. Hiçbirinizin bunun üstünde hakkı yok.
1: Öyle mi dersin? Seni hapsedebiliriz.

0: Şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimi vereyim, beni serbest bırakın. Alın bunları. İstediğiniz bunlar mı?
1: Büyük tüccar Süheyb'in bu kadarcık mı sermayesi var? Güldürme beni.
0: Bir bu kadar da Hişam'dan alacağım var. Onlar da sizin olsun. Bırakın beni.
1: Ha şöyle, bak nasıl anlaştık. Çekilin, önünü açın Süheyb'in de yoluna gitsin.
2: Muhacirler yanlarında götürebildiklerinin dışında taşınır ve taşınmaz tüm mallarını kaybetmişlerdi. Mekkeliler bunları ganimet malı olarak görüp zapt ettiler. Müslümanlar hemen her şeylerini kaybetmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e gelip hicret için izin istemişti. Aldığı cevap müsbet değildi ancak onu sevindirmişti. Evine sevinçle geldi.
3: Hoş geldin Ebu Bekir.
4: Hoş bulduk Ümmü Ruman.
3: Ne yaptın? Konuştun mu Resulullah'la?
4: Konuştum.
3: Merak içindeyim.
4: Hicret etmeme henüz müsaade etmedi. Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
3: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
4: Öyle olmasını umuyorum.
3: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
4: İnşallah selametle ulaşırız yeni yurdumuza. Ben yol için bir deve hazırlamıştım. Bir tane de Allah Resulü için ayarlayayım. Kasva uysal ve itaatkar bir hayvandır. Onu besleyip dinlendirelim birkaç gün.
3: Tamam.
4: Peygamberimizden haber geldiğinde hazır olsun.
3: Ben de yol hazırlığına başlayayım. Belki acilen yola çıkmanız gerekebilir.
2: Mekke müşrikleri gerekli önlemleri almak üzere Darun Nedve'de toplandılar. Gündem önemli ve gizli olduğundan Ebu Leheb hariç Haşimoğullarından hiç kimsenin toplantıya girmesine müsaade edilmedi.
5: Mekke'de Muhammed, Ali ve Ebu Bekir'le aileleri dışında kimse kalmadı. Hepsi terk ettiler bu şehri. Bu fırsat elimize bir daha geçmez. Muhammed'in etrafı bu kadar boşken bu işi bitirmeliyiz.
6: Ne yapmayı teklif ediyorsun?
5: Bence onu zincire vurup hapsedelim. Ölünceye kadar serbest bırakmayalım ki daha fazla zarar veremesin.
6: Onun taraftarlarının burada olmaması önemli değil. Böyle bir işe kalkışırsan hepsi toplanıp üstümüze gelir ve onu kurtarırlar.
7: Haklısın. Bu iyi bir fikir değil.
8: Onu Mekke'den sürsek ve bir daha buraya sokmasak, o aramızdan çekip gidince işlerimiz düzelir. Eskiden olduğu gibi huzura kavuşuruz.
6: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
9: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
6: Aklındakini açıkça söyle. Planın nedir?
9: Ondan ebediyen kurtulmak.
10: Öldürelim mi diyorsun?
11: Nasıl olacak? Bitmek bilmeyen bir kan davası oluşturur.
12: Haşimoğulları ne olursa olsun Muhammed'i koruyacaklardır.
9: Bunu ben de biliyorum. Onun için bir çözümüm var. Her kabileden güçlü kuvvetli birer genç seçeceğiz. Hepsinin eline keskin kılıçlar vereceğiz. Aynı anda Muhammed'in üzerine çullanıp işini bitirecekler. Her kabileden bir genç bu işin içinde olunca Haşimoğulları kan davası güdemeyecek. Hepimize karşı duramazlar ya.
6: İyi fikir. Toplanır kan diyeti ödersiniz. Haşimoğulları da diyete razı olmak zorunda kalır.
7: Tebrikler. Bu iyi bir fikir. En iyi çözüm bu.
11: Evet, mantıklı.
2: Müşriklerin almış olduğu suikast kararından sonra Cebrail, Peygamberimize gelerek artık hicret etmesi gerektiğini söyledi. Peygamberimiz bu haberi alır almaz Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti.
3: Ebu Bekir, Resulullah geldi.
4: Hayırdır inşallah. Bu saatte gelmezdi hiç. Kötü bir şey yoktur inşallah. Hoş geldiniz ya Resulallah.
2: Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le selamlaştıktan sonra, seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Evde yabancı birileri varsa dışarı çıkar, dedi.
4: Yani

0: Resulallah, içeride kızlarımdan başka kimse yok. Anam babam sana feda olsun. Bu saatte gelişinde mutlaka bir hikmet vardır. Ne oldu?
1: Peygamberimiz, Yüce Allah bana Mekke'den çıkıp Yesrib'e hicret etmem için izin verdi deyip müşriklerin planlarından bahsetti.
0: Peki ben size yol arkadaşlığı edebilecek miyim?
1: Peygamberimiz, evet beraber gideceğiz deyince Hazreti Ebubekir sevincinden ağlamaya başladı.
0: Ya Resulallah, bunu ümit ediyor, Allah'tan senin yol arkadaşın olmayı diliyordum. Bunun için en iyi iki devemi hazırladım, biri senindir. Bir de kılavuz kiraladım. Abdullah bin Urayk'ı çölü çok iyi bilen biridir. Müslüman değil ama güvenilir. Bizi en güvenli geçitlerden geçirerek Yesrib'e ulaştıracaktır.
1: Peygamberimiz kendisi için hazırlanan deveyi ücretini ödemek kaydıyla kabul etti. Hicret yolculuğunda kullanacağı bu deve Kasva isimli deveydi. Resulullah evine giderek Hazreti Ali'ye durumu anlattı. Onu elindeki emanetleri sahiplerine vermek üzere görevlendirdi. İlginçtir ki peygamberimizin getirdiğini yalanlayan müşrikler en kıymetli mallarını ona emanet etmekten çekinmiyordu. O gece Resulullah yatağına Hazreti Ali'yi yatırarak ona şöyle dedi. Ali, bu gece yatağımda yat. Şu yeşil geniş hırkamı da örtün, onun içinde uyu. Korkma, sana onlardan hoşlanmayacağın hiçbir şey erişmez. Suikast girişiminde bulunacak gençler peygamberimizin evini sarıp gözetlemeye başladılar. Ellerinde kılıçları saldırmaya hazır beklerlerken Resulullah Yasin suresinin ayetlerini okuyarak evinden çıktı. Yasin, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Peygamberimiz aralarından çıkıp gittiği halde onu göremeyen müşrikler ancak arkalarından gelen başka bir müşriğin sesiyle kendilerine geldiler.
2: Burada ne bekliyorsunuz siz?
3: Sessiz ol. Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
2: Akılsızlar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsin.
4: Olamaz. İşte içeride, pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
2: Az önce yanından geçti sersem.
4: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip giderdi hiçbirimiz görmeyiz. Eve girdiğini gördük, çıktığını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
5: Kaldırın örtüyü.
4: Olamaz. Bu Ali
2: bize tuzak kurmuş.
5: İyi de nasıl çıkacak?
4: Nasıl çıkacak? Bu da onun sihirlerinden biri.
2: Gafiller. Kaç kişi bir adamı yakalayamadınız? Kaçırdınız elinizden. Derhal Ebu Cehil ve Ebu Sufyan'a haber salın.
1: Peygamberimizin aralarından süzülüp gitmesi müşrikleri hayrete düşürmüştü. Durumu öğrenen Kureyş'in ileri gelenleri acilen toplandılar ve Hazreti Muhammed'in başına büyük bir ödül koydular. Onu diri ya da ölü Mekke'ye getiren ömrü boyunca rahat edeceği bir sermaye ile ödüllendirilecekti.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melca ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
2: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift, at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu.

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa, hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurmuştur. Hazreti Ali, amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin demiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-Muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. Vel-Mu'minu men eminehu'n-nasu ala dimâihim ve emvalihim.
0: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mü'min de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman hırsızlık yapmaz. Çevresindeki insanların malına zarar vermez. İnsanları diliyle incitmez. Yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mü'min, çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve

0: emin kılmaktır. Allah'a, peygambere şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden olan mümin, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. Bana İslam'ı öyle tanıt ki bir daha kimseye sormayayım diyen sahabiye, Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol buyuran Allah Resulü, doğruluğun imanı güçlendirdiğine işaret eder. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik, halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum, birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda, uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın, Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuz

0: luk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir, Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır." buyurdu.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır derse, ona sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır.

0: Hüsnühal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor.

İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını. Saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydın, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler fili bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

prens gibi bir koku sardı. Bir anda bir belvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor,

Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey Hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim," demesi üzerine, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse ona aynı amellerin sevabı yazılır. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.''

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor. Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir? Sadece gördüklerin, dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içtiler.

İçmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, onları Hakk'a boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır." buyurdu.

Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde "Yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben "Ne oldu yahu? Niye bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor, ne dersiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar, buna ne dersiniz?" dedim. Resulullah, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın" buyurdu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anh'a kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir. Ayşe'den radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akrabayla ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mes'ud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.
1: Hadislerle onu anlamak az sonra.

0: Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar. İşte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Tevbe ve istiğfar. Pişmanlık ve arınma.

Abdullah bin Mesud diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Pişmanlık duymak tevbedir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Günahın kefareti pişmanlıktır. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, Ebu Bekir'in bana haber verdiğine göre ki Ebu Bekir doğruyu söyler, o Allah Resulü'nü şöyle derken işitmiş. Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Günahından tevbe eden kimse, günahsız kimse gibidir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Biriniz kaybettiği hayvanını bulduğu zaman ne kadar seviniyorsa, muhakkak Allah da sizden birinin tevbesine bundan daha çok sevinir. Muaviye'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez. Eyar el-Müzeni isimli sahabiden rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimde bir dalgınlık olur ve bu yüzden günde 100 defa Allah'a istiğfar ederim.

0: فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: بريدة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı

gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken şecere yolunu tercih eder, muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen,

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
2: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ve ab'asu makamen mahmudenillezi ve atte. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
1: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنه قال لعن الله آكل الربا وأنه لعن المصورين وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة وأنه قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما
2: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: أبو سعيد Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.

Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar, işte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.

0: وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: صحابي صخر بن وداعة الغامدي دن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yıldızlardan, burçlardan, astrolojik bilgi edinen kişi, sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.''

0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: أبو أيوب الأنصاري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

İslam'ı ilk kabul edenlerden Sa'd bin Ebi Vakkas. Resulullah'ın tebliğ ettiği vahye ilk tabi olanlardan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğunu kabul etmesinin ardından annesinin şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Evladının Müslüman olduğunu öğrenen annesi buna çok üzülür ve oğlunu atalarının inancına döndürebilmek için inancından vazgeçmezse yemeyip içmeyeceğine dair yemin eder. Annesine çok düşkün olan Sa'd, ona bir zarar gelmesini asla kabul edemezdi. Ancak imanla alakalı bir konuda Rabbine isyan edip başkalarına da tabi olamazdı. Yeminini uygulamaya koyan annesine bir evlat için kullanılması çok zor olan şu ifadelerle cevap verdi. "Anneciğim, 1000 tane canın olsa ve bunları tek tek versen ben yine de dinimden dönmeyeceğim." Bu kararlılığı gören annesi Hamle binti Süfyan, yemininden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu olayı takiben Sa'd bin Ebi Vakkas'ın duruşunu destekleyen ve böylesi bir durumla başka Müslümanlar da karşılaşacak olsa nasıl hareket etmeleri gerektiğini gösteren şu ayet nazil oldu. "Eğer annen baban hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, o zaman onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlara iyi davran." Müslümanlar Medine'ye hicret edene kadar Mekke'de kalan Sa'd bin Ebi Vakkas, annesinin tepkisi karşısında benimsediği karakterli duruşunu Mekkeli müşriklere karşı da göstermiştir. Nitekim arkadaşlarıyla birlikte ibadet ederken müşriklerden bir grup kendilerine sataştığında eline aldığı bir deve kemiğiyle onlara karşılık vermesi Sa'd bin Ebi Vakkas'ın zulüm karşısındaki tutumunu göstermekteydi. Medine'ye hicretle birlikte Müslümanlar kendilerini tehdit eden güçlere karşı cevap vermeleri gerektiğinde Sa'd bin Ebi Vakkas kahramanca duruşuyla Müslümanların izzetini koruyandır. Bedir'de müşrik süvari birliğinin komutanı olan Said bin el-As'ı öldürüp kılıcını

ey Sa'd, anam babam sana feda olsun. Hazreti Peygamber'in anne ve babasını bir arada zikrederek başka hiç kimse için kullanmadığı bu ifadeler, Sa'd bin Ebi Vakkas'tan memnuniyetini göstermektedir. Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e, Hudeybiye'ye, Hayber'e, Mekke'nin fethine ve diğer gazvelerin tamamına katılandır Sa'd bin Ebi Vakkas. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'e biat eden, Hazreti Ömer döneminde aktif olarak devlet idaresinde görev alandır o. Öyle ki İran İmparatorluğu'na karşı zaferle neticelenen Kadisiye ordusunun kumandanlığını yaparak Müslümanların izzetini koruyandır o. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman döneminde Küfe valisidir. Hazreti Ömer'in kendisinden sonra halife seçimini gerçekleştirmek için tesis ettiği 6 kişilik şura heyetinin üyesidir Sa'd bin Ebi Vakkas. Hazreti Osman'ın şehit edilişinin ardından başlayan fitne ve ihtilaflardan tamamen uzak kalmaya gayret etmiştir. Öyle ki Sa'd, güçlü bir kişiliğe ve siyasi desteğe sahip olmasına rağmen, siyasi çekişmelerin içine girmekten ömrünün son günlerine kadar kaçınmış, oğlu Ömer ve kardeşinin oğlu Haşim gelip kendisine, 100 bin kılıç sahibi var ki hepsi seni hilafet için en liyakatli kişi olarak tanıyor dediklerinde, sizin 100 bin kılıcınızdan daha kuvvetli tek bir kılıç, mümine çekilince onu kesmeyen, kafire karşı sıyrılınca onu kesen kılıçtır cevabını vererek, Müslümanların birbirlerine zarar vermelerine karşı ne kadar hassas olduğunu göstermiştir. Sa'd, Hicri 55 yılında ikamet etmekte olduğu Medine dışındaki Akik Vadisi'nde vefat etmiş, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazdan sonra Baki mezarlığına defnedilmiştir. Hadis nakli konusunda titiz davranan Sa'd bin Ebi Vakkas, emin olmadıkça ve gerekmedikçe hadis rivayet etmezdi. Kendisinden 271 hadis nakledilmiş, rivayetleri Kütüb-i Sitte ve diğer hadis kitaplarında yer almıştır. Bunlardan biri mealen şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın ardından muhakkak şöyle dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten sana sığınıyorum. Rezil bir hayata düşmekten, dünyanın ve kabrin imtihanından sana sığınıyorum.''

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgâr, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir."

0: Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. Ey Allah'ın elçisi! Sa'd, İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراها في الإناء فقال أهرقها قال إني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذن عن فيك
3: أبو سعيد الهدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
2: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
3: Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn-i Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bisal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.
0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zâkirîn ve zâkirât, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: روح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır." Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilmiştir.

Sen Resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin diyecekler. Nuh da aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim
Ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik, bir, güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir, buyurdu.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: An Cabir ibn Samurata radıyallahu anhuma kal, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف
2: جابر بن سمورة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik durur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

Sa'd bin Ubadi'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.

her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: كره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
1: Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha

bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan üçte birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.''

Nur-u alemsin bugün. Hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dem bedem. Dertli gönlüme devadır. Can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona Beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihru mahı benzetsem.

Bu libas-ı hayuhuyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkansın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir. Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم.
1: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
2: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
2: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
3: Rüzgar estiğinde.
2: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
3: Kum gibi öyle mi?
2: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
3: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
2: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
3: Anladım.
2: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
3: Tamam.
2: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
3: Sen nereye gidiyorsun?
2: Onu görmeye.
3: Kimi?
2: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
4: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
2: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
4: Allah'ın Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
2: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
4: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
2: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
4: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
2: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
4: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en

yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
2: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.

0: تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.
0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu

ibadek. Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin.
2: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret.
3: Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
5: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu.
0: 27. bölüm.
5: Kureyş sürekli artmakta olan göçleri kontrol edemez hale gelmişti. Mekke'nin bazı büyük evleri artık bomboştu. 10 yıl öncesine kadar büyük bir refah ve düzen içinde olan şehrin siması tamamen değişmişti. Üstelik gidenler kalanların yakın akrabalarıydı. Şimdi Mekke'nin kuzeyinde, Yesrib'de akrabalık bağlarını hiçe saydıkları insanlar toplanıyordu. Mekkeli müşrikler için tehlike adım adım yaklaşıyordu. Güçlendikleri anda Mekke için kuvvetli bir düşman olacaklardı. Bunun için gitmeye çalışanlara mani oluyorlardı. Kimi zaman göç etmekte olan ailelerin çocuklarını, kimi zaman eşlerini hapsediyorlar, kimi zaman da mallarına el koyuyorlardı. Bunlardan biri de Suheyb el-Rumi idi. Suheyb Mekke'nin zenginlerindendi. Hicret yolunda önünü kesen kalabalık ona mallarını yanında götüremeyeceğini söylediler.